0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Özünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, aşk özünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız Aşk Özünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de Aşk Özünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim. Sözler Mehmet İpek, müzik Altan Başyurt'a ait.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam, çok
0: güzel bir
1: güzel
0: eser, çok
1: icra
0: güzel,
1: etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eserde onlardan bir tanesi çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaşmış, halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte ozan dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet, sadece gönlün değil tüm insanlığın vicdanına seslenmiş. Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden sevmek, muhabbet duymak insana. Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda. Bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdanın

0: gün gelir ansızın yüklenir göçüm, bir gün başım alır çıkıp giderim.
1: Ne sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kimi içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği Aşık Maksud Feryadi'nin Kim Bilir adlı türküsünü seslendirmek istiyorum ben de.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: çok
1: hocam.
0: Çok güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi diye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları, sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: evet,
1: ait bir
0: Davut
1: türkü.
0: Baba'nın aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim. Arkadaşlar birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun,
0: Evet.
1: rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emniyetçilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili Deniz,
1: hocam.
0: çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet,
0: güzel eserler
1: hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocamı. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık. Hepsi çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle
1: Evet,
0: çalıyorlar.
1: çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
2: Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana, kanat çırpar uçar kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan, ecel çelme takar tuştan ibaret. Ak düşer saçına, buruşur yüzün, sis çöker önüne, puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, tesellin gözdeki yaştan ibaret. Cem olur cemaat ısınır suyun, paşa mısın bey misin fark etmez soyun. Mevtine kesilir koç veya koyun, can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır, eşin dostun yarenlerin üzülür, ak üstüne kara künyen yazılır, başına dikilen taştan ibaret.
0: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür ederim.
0: öğreti değil mi?
1: Çok çok hocam.
0: Dolu her satırı
1: Her satırı
0: dolu.
1: dopdolu.
0: Dolu, evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında
1: Değil mi hocam?
0: tabii yani
1: Meseleyi çözeriz
0: çözülür
1: aslında.
0: yani çözülmeyecek
1: Evet.
0: hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle abartmadan, kabartmadan

0: ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak, evet. Ayrılık.
0: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.
1: Evet.
0: Ben de iki dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinci ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben tekrar teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor, beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur, bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür İş ederim. Demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yâre Gidin Fırnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum
0: Çok
1: arkadaşlar. Sağ olun
0: tatlı bir
1: hocam.
0: türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de ya, öyle meşhur olmuş, yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim
1: Aha,
0: gibi
1: çok
0: geliyor bana.
1: çok mutlu oldum.
0: Çok yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle
0: Evet,
1: Kars'a doğru
0: Azerbaycan
1: gideceğiz.
0: bizim Kuzeydoğu Anadolu. Hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde
0: Evet,
1: Azerbaycan türküsü.
0: yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü. Onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok, çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı. Onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Burak Utbay, Tüdek ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı. Şimdi sırada Kırşehirli Ali Rıza Güney'den Bekar Gezelim diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim. Sağ
0: Çok
1: olun
0: güzel oldu,
1: canım.
0: çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da ellerine
0: Sesine de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyor?

0: Oldum.
1: Sana,
0: harika
1: evet.
0: oldu. Çok
1: Güzel
0: teşekkür
1: paylaşım
0: ediyorum
1: oldu arkadaşlar.
0: arkadaşlarıma da.
1: Emeklerinize sağlık Burak Utbay. Sola için.
0: Vallahi hocam bugün de programımızın sonuna geldik.
1: Öyle mi?
0: Türkülerle muhabbet ettik, dertleştik,
1: evet.
0: sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
1: Son eser olarak ne yapalım?
0: Karaduta yaslandım diyelim hocam isterseniz. Güzel.
1: Elazığ türküsü
0: evet.
1: yanlış hatırlamıyorsam Sıtkı Demirci ustanın kaynaklığında.
0: Evet hocam.
1: Ankara Devlet Konservatuvarı derlemiş.
0: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
1: Yıllar içinde oldu. Peki.
0: Maşallah değil.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım.

0: Lasciò. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Elinize sağlık. Sizin arkadaşlar emekleriniz, elinize sağlık. Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bildiğimiz bir parça ama çok farklı bir aranjman olmuş hocam. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl? Siz kaç zamandır berabersiniz?
1: Üstadım, şimdi olay şu. Şimdi biz sözü söylemeden, bir vokalin gücü olmadan bir şarkıyı sunmak istedik. Şimdi bu zor bir şey. Temelde bir vokalin etkisi var. Onun bir şarkıya verdiği bir ruh hali var. Fakat bu olmadan yapabilmek için dikkati başka yere çekmek belki de gerekiyordu. Belki de enstrümanın ön plana çıktığı. Çünkü bakış açımız hep şu. Vokal bir enstrümandır. Onun olmadığı yerde gitar yerine girebilir. Bunu doğru şekilde kullanmayı çalıştık. Biraz daha hani düz çalmak yerine buna kendimizden ne katabiliriz gibi baktığımız için sonuçlar böyle çıktı. Tabii bunun içine bir vokal hali de olabilir, yapılabilir ilerleyen zamanda ama şu anda enstrümanın ağırlıklı olduğu bilindik şarkıları aranje ederek devam ediyoruz. Keyif alıyoruz açıkçası kendimizden bir şey katmaya şarkıya.
0: Bu da
1: bir
0: çok
1: şey.
0: Çok belli oluyor aslında. Keyif aldım çünkü biz de çok keyif aldık. Bütün ekibimiz de çok
1: sağ
0: keyifli
1: olun.
0: Dinlediler
1: Teşekkür
0: sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Emeklerinize sağlık tekrar.
1: Biz Mersin'den geliyoruz. Elimizdeki yeteneklerle ne yapabiliriz'i konuştuk. İlk başta önümüze böyle bir dönem koyduk. Bu seçtiğimiz şarkılar, bugün çalacağımız ve çaldığımız parçaların tamamı 90'lı yıllara ait parçalar. Hepimizin kulağında olan
0: ve özlem duyduğu parçalar
1: aynen
0: aslında.
1: öyle.
0: Kesinlikle.
1: Duymak istediğimiz parçalar.
0: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bu çok güzel bir proje. Harika bir proje. Bu projeyi içeriğinde bir konserde sizi dinleyenler konserinize geldiği zaman ne dinliyor? Tamamen 80'ler 90'lar atıyorum şarkıların coverlarını mı dinliyor? Yoksa başka yabancı eserlerde de çalıyor musunuz? Nasıl bir konseptiniz var bir konser
1: Şimdi
0: içerisinde?
1: evet, mesela bir festival olduğunu düşünelim. Festivalin konsepti var. Şimdi işin içinde bir vokal entegrasyon olmadığı için bizim onu herhangi bir konsepte çekebilmemiz, bir tarza yuvarlayabilmemiz bizim elimizde olan bir güç. Diğer türlü bir vokalin arkasında bu orkestrasyon olsaydı onun önüne çıkamayacağımız için vokalin önüne bir vokalin etkisi kadar bir orkestrasyon yapabiliyorduk. Şimdi bu biraz daha özgür bir proje. Güncel parçalarla da yapılan, belki yabancı parçaların da denemiş olmak adına içine Türk ezgilerinin belki de konduğu haller de var. Biz keyif aldığımız bir projeyi sunuyoruz.
0: Tekrar elinize sağlık. Hazır bulmuşken sizi ve Mersin'den gelmeniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok büyük bir
1: bizim için
0: onur,
1: doğru.
0: Çok büyük bir emek veriyorsunuz gerçekten.
1: Teşekkür ediyoruz,
0: Hazır
1: davet
0: sizi
1: ettiniz.
0: Bulmuşken, bu harika ekipli bir araya gelmişken ikinci performansınızı dinlemek isteriz.
1: Memnuniyetle.
0: Ne çalacaksınız hocam şimdi?
1: Şimdi sırada Nilüfer'in bir parçasını çalalım. Umarım

0: Çok tebrik ediyorum. Gerçekten hepinizin
1: Çok
0: elinin
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Çok harika bir yorum olmuş.
1: Sağ olun, teşekkür
0: eminim
1: ederim.
0: ki Nilüfer de dinleyip çok beğenecektir.
1: Umarım
0: Buna çok
1: beğenir.
0: eminim.
1: Umarım ne yaptınız demez.
0: Yo, demez. Eminim çok beğenecektir.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bir karakteri de çok nettir onun, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Beğenmediği zaman da beğenmedim, ne yaptınız der yani, ama
1: Umarım
0: eminim bunu
1: demez.
0: çok beğenecektir. Çok çok güzel olmuş.
1: Teşekkür
0: Elinize
1: ederim,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Peki hocam, siz şu anda neler yapıyorsunuz bireysel olarak? Sadece konser mi, yoksa bir eğitim tarafınız var mı? Eğitim veriyor musunuz?
1: Evet, Mersin'de bir akademimiz var. İçinde gerçekten müziğe gönül vermiş bir kadromuzun olduğu Ata Müzik Akademi isimli bir akademimiz var. 6 yıldır hizmet veriyoruz. Zaten hocalarım da Murat Hocam, Murat Taşkın. Kendisi bizim bateri öğretmenlerimizden bir tanesi. Şöyle ufacık bahsetmek isterim kendisinden. Hani pedagojik olarak 4-5 yaş itibariyle ben bu kadar o kısma, o yaşa hitap edip öğreten, öğretmekte bu kadar başarılı olan bir arkadaş daha
0: Çok
1: tanımadım.
0: önemli.
1: Çok
0: Tebrik
1: önemli.
0: ederiz hocam.
1: Yani
0: Tebrik ederiz.
1: gerçekten nasıl bir sistemim var, nasıl işliyor bilmiyorum ama Allah uzun ömür versin.

0: Çünkü böylesi yok bence. Çok başarılı. Emre Hocam, Emre Aktan, bizde bir piyano öğretmenimiz. Kendisi de çok yetenekli ve gerçekten müziğe gönül vermiş bir arkadaşımız. O
1: Hoş
0: da
1: geldiniz
0: sağ
1: tekrar.
0: olsun bize eşlik etti. Bu orkestra açıkçası şöyle oldu. Yani bu orkestranın kuru bizim hani daha kapsamlı orkestralarımız var. Okul çerçevesinde konserler yaptığımız. Hani burada biraz daha dar, da biraz daha küçük bir orkestra olarak geldik buraya. Emre Hocam da orkestraya sağ olsun destek vermek istedi.
1: Eline sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
0: İhsan Hocam, İhsan benim üniversite yıllarımdan arkadaşım. Aynı
1: Çok eski
0: zamanda
1: dost.
0: çok eski, üniversitede aynı evde kaldık.
1: O ne
0: O
1: maceralar.
0: dönemde
1: Ne oralara
0: tabii,
1: girmiyoruz tam
0: ya
1: da.
0: oralara
1: Ne
0: girmeyelim
1: maceralar.
0: da. O dönemde işte yine beraber müzik yapıyorduk. Kendisi
1: Hocam hoş
0: İstanbul'da
1: geldiniz
0: yaşıyor.
1: siz de.
0: Biz Murat Hocam ve Emre Hocam da Mersin'den geldik. O İstanbul'da yaşıyor zaten.
1: Harika. Bir yandan konserler yapıyorsunuz, bir yandan eğitim tarafınız var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sanatçı eğitim vermeyi tercih etmiyor. Yani hani sadece konserlerim vardı, onlarla uğraşacağım diyor. Ama siz bir yanda akademinizi biliyorum, eğitim kadronuzu da biliyorum. Hatta bizzat gelip de ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi. Çok
0: Evet,
1: çok
0: bizim için
1: harika
0: de.
1: bir vizyonlu bir yer orası. Gerçekten çok mutlu olduğum bir yer bir sanatçı olarak. Orada sizin de hem okulun sahibi olarak birebir çocukların eğitimine girmeniz ve öğretmen kadro sürekli projeler yapmanız, çocuklara konserler düzenlemeniz, hani sadece bireysel düşünmüyorsunuz. Tüm öğrencilerin, öğretmenlerin de mesleki kariyerini planlayacak bir eğitim kurumu kurmuşsunuz. Çok tebrik ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim. Yani
1: Harika.
0: sadece 2024 yılında 12 tane konser verdirmişiz çocuklara.
1: Evet, harika.
0: Bizim hocalar olarak verdiğimiz konserler hariç 2025 yılında keza öyle 10-12 arası konser verdik. Yani benim inancım eğitimde müzik söz konusu olan şey müzikse müzik sunulduktan sonra amacına ulaşmış bir unsurdur.
1: Çok doğru hocam.
0: Dolayısıyla sadece bir piyanoyu, bir gitarı, bir bateriyi, bir flütü öğretmekle bizim işimiz bitmiyor. Bundan sonra başlıyor bizim işimiz. Bunun sunulduğunu, doğru şekilde sunulduğunu garanti edene kadar. Hatta bizim şöyle bir durumumuz da var. Ben şahsen mesela öğrencilerime tamam bir gitarın nasıl icra edileceğini, bir parçanın nasıl icra edileceğini anlatıyoruz tabii ki. Bu standart bir eğitim gibi görünür ama bunun dışında o sahnede nasıl duracağını, psikolojik olaraktan bir dinleyicinin karşısına çıktığı zaman nasıl durması gerektiğini,
1: Çok önemli.
0: insanların karşısında hata yapmaktan çekinmemesi gerektiğini, hatanın doğal olduğunu anlatıyorum. Yani ben zaten psikolojik olarak da ben eskiden evime misafir geldiği zaman saklanan çocuktum. Benim evime misafir geliyor, ben saklanıyorum. Ben müzikle tanıştıktan sonra olaylar benim için değişti. Müzikle tanıştıktan sonra kendimi fark ettim. Ve ben bu farkındalığımı çocuklara da, öğrencilerime de, sadece gitar öğrencilerinde değil yani ben kurumumdaki piyano öğrencilerini de tanıyorum, keman öğrencilerini de tanıyorum, bateri öğrencilerini de tanıyorum. Hepsiyle birebir ilgileniyorum çünkü konserlerde grupları biz oluşturuyoruz, kurumumuz oluşturuyor. Herkes bateristler bateri kısmına, şarkının altına bateri kısmına, gitaristler gitar kısmına, piyanistler piyano kısmına yazar isimlerini. Kimse birbirini tanımaz öğrencilerden. Stüdyomuz var. Stüdyoya girerler, orada tanışırlar ve bir şarkıyı icra ederler.
1: Harika.
0: En iyi şekilde icra etmeleri için ben çalıştırıyorum bizzat. Daha sonra da en güzel ortamda konserlerini vermelerini sağlıyorum ki bunu da bir külfet olarak değil, bir iş olarak görüyorum. Bizim işimizin bir parçasıdır bu.
1: Harika. Hocam başarılarınız daim olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki şimdi ne acaba çalmak isterseniz?
0: Şimdi bizim çok keyif alarak çalacağız bu parçayı. Umarım yine dediğim gibi size de aynı keyfi verir. Barış Manço'dan, kıymetli Barış Manço'dan bir
1: Allah rahmet
0: parça,
1: etsin.
0: Allah rahmet
1: Evet.
0: eylesin, bir parça çalacağız. 1989 yılında çıkmış. Domates, biber, patlıcan. Bakalım, yani biz bu
1: Çok merak
0: şarkıyı
1: ediyorum.
0: çalalım mı diye düşündüğümüzde daha hiçbir şekilde elimizde gitar yokken çalalım mı dediğimizde nasıl olur ki birbirimize bakarak sadece bir tepki verdik. Ondan sonra stüdyo ortamında bu şarkı bir hale geldi. Bizim çok keyif aldığımız bir hale geldi. Umarım sizin de öyle
1: Biz de muhakkak
0: düşünürsünüz.
1: çok keyif alacağız hocam. Eminiz yani. O
0: Teşekkür
1: zaman
0: ediyorum.
1: buyurun dinleyelim.
0: Buyurun.

0: Çok eğlenceli olmuş. Çok güzel olmuş. Hepinizin tekrardan ellerine
1: Evet.
0: sağlık. Harika bir performans olmuş. Parça gerçekten başka bir ruha bürünmüş eser. Harika olmuş.
1: Eğlenceli bir
0: Eğlenceli
1: parça.
0: olmuş.
1: Kendisi de zaten normalde de eğlenceli. Biz biraz daha bir şeyler değiştirerek kattık.
0: Çok güzel olmuş hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki bir festival düşünüyor musunuz? Bir festivalde yer alıyor
1: Evet,
0: musunuz?
1: şimdi üzerinde çalıştığımız bir uluslararası festival var. Bunu bir çalgı festivali olarak dizayn etmek istiyoruz. Epeydir aklımızda. Üzerinde çalışıyoruz. Değerli jüri üyeleri olacak. O görüşmelerimiz devam
0: Çok
1: ediyor.
0: güzel,
1: Evet,
0: harika.
1: yani bununla ilgili, müzikle ilgili Mersin'de yapabileceğimiz her şeyin arkasındayız.
0: Harika. Bu gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet.
0: Özellikle Mersin'de de kesinlikle böyle bir şey ihtiyaç vardı
1: Aynen
0: zaten.
1: öyle.
0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: O
1: teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: sizi bulmuşken son parçayı ben de size eşlik etsem.
1: Yapalım, ne yapalım? Bir Canon Rock'tan yola çıkarak mı yapsak?
0: Harika olur.
1: Canon Rock'tan
0: Harika
1: yola
0: olur.
1: çıkarak bir deneme yapalım.
0: Bir deneme
1: Burada
0: yapalım.
1: ilk defa çalmış olalım bunu. Spontane bir improvize nasıl olur? Deneyelim.
0: Deneyelim.
1: Beraber siz direkt çalmak çok büyük bir keyif olacak
0: Bir
1: bizim için.
0: mukabele. Benim için de öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Size,
1: teşekkür
0: hocalara
1: ederiz.
0: geldiğiniz için
1: Davetleriniz
0: çok
1: için
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: mutluyuz.
1: Bizim için de tüm ekip için böyle ekip arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

0: Sinan Özen. Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik sayfası yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

Ben Audrey Wozniak. Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Dembeş terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembeş daha önce ortaya çıktı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yılda göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira
2: bulduk.
1: Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz Dembeş tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet beni giydirdiğiniz için
2: çok
1: ayrıca
2: yakıştı.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir Dembeş ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dembeş bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbeji farklı bilmiyorum. Ben Dengbeji de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de Dengbeji. Bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi Dengbeji geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten Dengbeji'nin içinde büyüdük, dediğim gibi babam Dengbeji.
1: Ve nasıl ortamlarda Dengbeji söylenir, dinlenir?
2: Ya Dengbeji bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur, bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki, hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten evet, bir şeydir evet, anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla Dengbeş hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir, tarihi taşıyabilir. Aslında
2: tabii.
1: İçinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile doğru. İlgili bir anlamı var.
2: Çok şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir küçük değil aslında bildiğim kadarıyla Dengbeşler saatlerce sürebilir ama
2: sürebilir.
1: O yüzden kısa bir örnek.
2: Biz şu ben çok kendi adıma söyleyeyim, hani o kadar uzatamayayım, iyi değilim tabii Dengbeş, elimden geldiğince hani okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
2: Tamam.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: bir destek vermeye çalıştım
0: Çok güzel
1: Cemile.
0: oldu. Teşekkür
1: Çok çok
0: ediyorum.
1: güzel oldu.
2: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
0: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbej yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
0: Tabii,
1: ve
0: tabii.
1: bölge bölge değişiyor.
0: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbej daha gelin mi?
0: Tabii,
1: tabii. Girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiği içinden. Az önce
0: Diyarbakır'da izlerim o parçayı.
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: O ne anlatıyor? Kısaca anlatır mısın?
0: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
0: He, aynen. Götür beni. Hani... Kaçır anlamında. Getir yani. Hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
0: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mısınız ve bahseder misiniz?
0: Şimdiki eserimiz...
2: Ne yapalım? Berfil Bari.
0: Yapalım. Berfil Bari yapalım.
2: Tamam.
0: Berfil Bari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak günü
0: aynen.
1: Biraz hayal etmemiz lazım.
0: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbej'de şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok ben
0: onlar
1: bir
0: biraz daha zorluyor beni.
1: Dinleyici olarak kulağıma çok güzel geliyor.
0: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman size bir dem tutayım.
0: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış. Evet. Kar yağdı. İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama Dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni Dengbej'ler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence ya.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yap. Hepsi eski. Yeni.
0: Ne yazık ki programımız Dengbej'e göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, Dengbej'inizi çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için.
0: O
1: Sizin
0: şöyle
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait.
1: bayanla tanıştığımız için
0: Bir mukabele. Ben
1: evet,
0: çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son Dengbej'de bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Elinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun
0: Ben
1: oldum sizi tanıdığıma.
0: çok çok
1: Gerçekten
0: memnun oldum.
1: siz de
0: İkinizle
1: memnun oldum.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse her
0: zamanda
1: zaman
0: olsun.
1: bekliyoruz.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de
0: Ediyoruz.
1: bütün ekibinde emeklerine
0: Emeklerinize
1: sağlık.
0: sağlık. Ekibinde, sizin de. Tekrardan
1: Tekrar teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için.
0: beni çok çok
1: Çok
0: mutlu
1: memnun oldum.
0: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: İnşallah.
1: Bekleriz her zaman.
2: Bu bölümde yolun zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Merhaba, ben Sami Dural. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu kıymetli kardeşlerimizle beraber orada güzel vakitler geçirmekteyiz. Kendileri benim öğrencilerim olurlar.

Ben müziğe çocuk yaşlarımda başladım. Erken yaşlarımda başladım. Ut somut anlamda müzikle iletişim kurmamı sağlayan bir araç oldu. Daha sonra bu profesyonel mecraya taşındı. Konservatuar nasip oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Lisansım orada, yüksek lisansım orada, doktoram orada. Daha sonra çeşitli üniversitelerde de hocalarak çalışmaktayım. Ve kıymetli öğrencilerimle müziğimi paylaşmak benim için çok güzel bir şey. Bu yolda da devam etmekteyim.

Ut, şöyle söyleyebilirim, en iyi dostum. Tabii profesyonel anlamda da bu camianın içerisindeyiz. Ama ben Ut'la ilişkimi, müzikle ilişkimi ve özelinde Ut'la ilişkimi hep amatör olarak devam ettirmekteyim. O tarafı hiç eksik etmiyorum. O yüzden Ut benim en iyi dostumdur.

İsmim Mehmet Esat, soyadım Çınarcı. 19 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır ud sazı ile uğraşmaktayım.

Müziğe babam sayesinde başlamış bulundum. Evde babam ne üflerdi? Biz küçüklükten beri, yani küçüklükten beri bu sese aşinayız. Daha sonra da benim bir ilgi alakam oluştu. O da ustazına. Böylece gelişmiş oldu süreç.

Ut, Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz kültüründe ayrıca çok önemli bir sazdır. Bas karakterli bir sazdır. Klasik olarak adlandırılan müzikte kullanılır, popüler olarak adlandırılan müzikte kullanılır. Çok farklı kullanım yerleri vardır.

aslında bu Ud Orkestrası tecrübem benim 20 senelik bir tecrübem. Yani artık Ud'a baktığım zaman onun hangi partilere çalabileceğini, nasıl çok sesli olabileceğini ben daha gördüğümde hissetmeye başlıyorum. Ud Akademi Ud Orkestrası da benim öğrencilerimle kurduğum bu heyecanımı Ud üzerinden dünyaya yönelik özgürce müzik yapma heyecanımı devam ettirdiğim bir oluşum.

Benim adım Mehmet Eymen Yılmaz. Müziğe ben de çok küçük yaşta başladım. Gitar ile başladım. Daha öncesinde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Bu dile ilk defa orada tanıştım. Yaklaşık 5,5 yıldır, 6 yıldır bu dile uğraşıyorum, çalmaya çalışıyorum.

Çevremdekilerin bakışı genelde neden Utku gibi oluyor? Çünkü çok fazla tercih edilen bir enstrüman değil. Gitara nazaran, kemana nazaran, piyanoya nazaran. Ama insanlar alışıyor ve ilgi çekici oluyor çok az tercih edildiği için.

Ben Arda Ağdoğan. Bebekliğimden beridir müzikle uğraşıyorum. Aileden geliyor. Lise yıllarında Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Beşiktaş Itır Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Üniversitede ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başladım.

Muhtemelen hayatımda müzik olmasaydı hiçbir şeyle uğraşmazdım. Çünkü müzik en değer verdiğim, en önemsediğim şey. Gerekirse stres, sinir, ne varsa hepsini ud ile, gitar ile, yani şan ile söyleyerek gerekirse bazen çıkartıyorum. Müzik o yüzden benim için bambaşka bir şey.

Çok muteber kaynaklarımız var alanımızda. 13. asırdan itibaren bugüne kadar yazılı kaynaklar. Tabii şöyle bir adet var. 13. asırda ut üzerinden müzik anlatılıyor. Safiyettin Urmevi ut üzerinden müziği anlatmış. İşte insan sesine benzetilir. Yani hangi saz kullanılıyorsa biraz bu aslında bir neşe gibi bir şey. Bu bir titreşim. Yani müzik dediğim şey titreşim. Bir çarpma var orada, bir tesir var. Bu tesirin tabii ki hem maddi hem manevi karşılığı var. Bu anlamda müzik ve ut, özelimizde ut, kültürümüzde de terapi anlamında, tedavi anlamında, ruhi boyutlarda kullanılmış, başvurulmuş, bu alanlarda söz söylemiş bir enstrümandır.

Ud'un çok sesliliğini kullanmayı çok seviyorum. Ud ailesini seviyorum bu anlamda. Şahrut sazı vardır. Ud'un bir oktav basıdır. Cümbüş vardır. Tenör bölgeye hitap eder. Ud zaten bu anlamda gitarla aynı ses sahasını paylaşıyor. Böylelikle bas, bariton, tenör ses sahalarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde udu kullanabilirsiniz.

0: Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bugün Seyit Nesimi'ye ait şiirleri ve bu şiirlere yapılmış besteleri ele alacağız. 14. yüzyıl sonları ve 15. yüzyıl başlarında yaşamış olan Seyit Nesimi, Alevi Bektaşi kültürünün 7 ulu ozanından biri olarak gösterilmektedir. Kendisinin hem Alevi Bektaşi kültürüne hem de tüm Türk coğrafyasına büyük etkileri olmuştur. Bu sebeple şiirleri pek çok kez bestelenmiş, özellikle Azerbaycan Türkleri arasında çok tercih edilir olmuştur. Bu programımızda ondan birçok şiiri de dinleyeceğiz. İlk şiir olarak sevgili Milat Salmani hocamız bize onun uzunca mesnevisinin 16 beytini seslendirecek. Derya-i Muhit cuşa geldi, kevn ile mekan uruşa geldi diyor ve sözü Milat Salmani hocamıza bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam.

deryayı muhit cuşa geldi. Kövniyle mekan huruşa geldi. Sırrı ezel oldu aşikare. Arif nece eylesin müdare? Her zerre güneşten oldu zahir. Toprağa sucud kıldı tahir. Nakkaş bilindi nakş içinde. Le'l oldu ayan bedahş içinde. Acı su şerab-ı kevser oldu. Her zerre nebat-ı şekker oldu. Tiryak mizacı tuttu ağut.

0: hayatın akışı ve anlamı hakkında çok güzel bilgiler içeren bu şiir için Milat Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Emre Işık kardeşim de gerçekten çok güzel eşlik etti. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Seyyid Nesimi'nin ruhu önünde saygı minnetle eğiliyorum. Biraz sonra bir müzik eseriyle devam edeceğiz. Ancak esere geçmeden evvel aramıza yeni katılan ve birkaç hafta boyunca bize eşlik edecek genç bir kardeşimiz var. Mevlüt Gökhan Başin. Gökhan'dan kendisini size kısaca tanıtmasını rica edeceğim. Buyur sevgili Gökhan.
1: Merhabalar, ben Mevlüt Gökhan Başin. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Sizinle burada müzik yapmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi az evvel söylediğim gibi bir eser icrasına geçeceğiz. Benim bestelediğim bir eser, Seyyid Nesimi'nin Yandırıcı Firkatin Yaktı Beni Narına mısrayla başlayan şiirine yaptığım besteyi icra edeceğiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam edeceğiz. Ancak daha evvel Milat Salmani hocamızdan Seyit Nesimi, kişiliği, şairliği ve kendisinden sonraki nesillere etkisi hakkında kısa bir malumat almak isteriz. Buyurunuz Sayın Hocam.
1: Seyit İmadettin Nesimi tarihimizde, Türk Edebiyatı tarihinde ismi çok bilinen fakat gerçek kişiliği hakkında elimizde çok net bilgiler olmayan büyük mutasavvıf ve şairdir. Seyit Nesimi'nin doğum yerini bile tam olarak bilmiyoruz. Kimi araştırmacılara göre İran'ın Şiraz şehrinde, kimilerine göre Tebriz'de, kimilerine göre Azerbaycan Şervan'da ve kimilerine göre Bağdat'ta doğmuştur. Doğum tarihini de bilmiyoruz. Üstelik vefat tarihi de tam net olarak belli değildir. Nesimi demişken Türk Edebiyatı'nda iki Nesimi'den bahsedilir. Tabii bir de sadece Farsça şiir yazan Horasanlı Nesimi vardır. Fakat Türk Edebiyatı'nda iki Seyit Nesimi vardır. Bunlardan biri saz şairidir. Daha çok Kul Nesimi olarak bilinir ve 17. asırda yaşamıştır. Ve zaman zaman bunların şiirleri birbirlerine karıştırılmıştır ki Kul Nesimi Seyit Nesimi'nin yolundan gitmeye çalışan şairlerden biridir. Seyit Nesimi genç yaşta Fazlullah Naimi'ye intisap etmiş ve şiiri ilahi aşkı beyan etmek için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirlerinde bütün aşklar ilahi aşktır ve hep bir coşkuyla, aşkla yaratılışı, dünyayı ve İslam felsefesini anlatmaya çalışmıştır. Nesimi'nin sonu da feci bir ölümle sonuçlanmıştır ve dönemin yönetimi tarafından derisi yüzülerek idam ettirilmiştir ki dönemin edebiyatçıları da Nesimi'ye aşk şehidi lakabını vermişlerdir. Nesimi'nin bugüne kadar elimize geçen üç eseri vardır. Biri Farsça divanıdır, biri Türkçe divanıdır, biri de Fazlullah Naimi'nin Cavidannamesine yaptığı Türkçe mensur bir tercümedir ki Mukaddimetül Hakaik diye bilinir. Bazı kaynaklar onun Arapça bir divanının olduğundan da bahsederler fakat o divan henüz elimize geçmemiştir. Seyit Nesimi'nin Türkçe divanından uzun bir tercih bendin, üç bendini sizinle paylaşacağız. Ve esasında bu tercih bende Seyit Nesimi'nin musiki ile çok yakından ilgilendiğini, bu ilme hakim olduğunu da göreceğiz.

budur. Zerrelerden eşidirem avaz ki nişan içre bi nişan menemuş. 18 min cehane can menemuş.

Tün nişan ona bir nişan oldu, hem mekan ona la mekan oldu. İsmine bir tecelli kıldı ilah, lacerem bir sıfat eyan oldu. Emr kıldı cehanı yarattı, ol sıfat bu cehane can oldu. Ademi şeklidir ki giydi onu, ten cehaninde mihman oldu. Gerçi zahirde çok durur bu kafes, lik manide bir heman oldu. Sed hezaran kafeste bir bülbül, hak dilinde şu tercüman oldu. Bildin ise bu remzi ey talip, sene manî

Fa gördüm. Tur-i Musa'da bir verak buldum. Yazılı hatt-i lentera gördüm. Leyl-i Fürqat'ta Tel'atin Necmin Sure-i Şems-i ve Zuha gördüm. Gönlü meflakine ne kim baktım ve sema'u ve ma bena gördüm. Her mekan mescid oldu hem Kabe. Merve hakkında çün sefa gördüm. Eşk divanına ne kim baktım, zahidin taatin heba gördüm. Dost şehrindedir nesimi garip, bu söz ehlini aşina gördüm. Ki nişan içre bi nişan menemuş, 18 min cehane can menemuş.

Milat hocamıza bu şiir için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı bir müzik eseriyle sonlandıracağız. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Hürmet ve sevgiyle.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Sinan Özen. Sinan Özen'le senle benle müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını müzik sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
1: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
1: Müzik sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter mi?
0: Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Hey.

Güneydoğu cümbüşü çok sevdi ve icadından kısa bir süre sonra yörenin geleneksel sazlarından biri haline geldi cümbüş. Bugün sadece ülkedeki en önemli bağlama icracılarından biri olmakla kalmayıp bu yörenin tavrını ve mızrabını en yetkin kullanan isimlerden biriyle beraber çalacağım, Ali Yılmaz.

0: Haydi.
1: Bu gövdeyi bir 4 yıldır falan Smirna modeli diye satıyorlar.
2: Öyle
1: bu,
2: mi?
1: Zeynel Abidin Cümbüş böyle 40'lı yıllarda falan şey yaptığı bu incelikte yapıyormuş.
2: Öyle mi?
1: Kazan.
2: Daha sonra genişletilmiş.
1: Aynen daha sonra genişletilmiş tabii. Evet. Ha.

0: Hicaz makamı yani Cümbüş'le o kadar artık iç içe geçmiş ki.
1: Evet.
0: Yani Cümbüş'le Hicaz böyle sanki yolda karşılaşmışlar. Biz seninle çok iyi anlaşacağız diye. Ondan sonra bir sarılmışlar, bir daha da hiç ayrılmamışlar.
1: Kesinlikle.
0: Gibi yani.
1: Yani bir enstrümana bu kadar yakışır.
2: Kesinlikle.
1: Hicaz makamı. Ya Cümbüş'ün çok da dediğiniz gibi bazı eserler vardır ya, hareketlisi oynatır, yavaşı da böyle hüzünlendirir. Bu enstrüman da öyle, biliyor musunuz? Yani böyle çok ciğergah çalındığında böyle hani
0: dağlar,
1: çok ciğer dağlar, ama mesela hareketli eserlerde de mesela çok oynatır.
0: Senin Cümbüş'te ama bir teller açısından bir fark var. Cümbüş'te
1: evet.
0: Kullanılan standart akordun da dışında bir tiz
1: evet.
0: Frekans durumu var. Orada muhtemelen bağlamada kullanılan telleri
1: evet,
0: mi tercih?
1: Aynen, aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı ara seslerde sizin de bildiğiniz gibi pesti çok pest kalıyor. Tizi çok tiz kalıyor. Şimdi bunu kombinlemek açısından o mesela o tizleri pozisyondan çalıp daha akortsuz çalmaktansa, entonasyon sıkıntısı
0: evet.
1: yaşamaktansa yine açık tellere getirip daha rahat ve daha lezzetli bir hale sunmak için ben tel numaralarını incelttim. Yani normalde
0: en alt sol diyelim.
1: Sol sınırdır,
0: batı sol
1: mesela.
0: Evet.
1: Batı sol de sınırdır. Ben de la'ya si bemol'e kadar çıkabiliyorum.
0: Si bemol'e kadar.
1: Tabii si bemol'e kadar çıkıyor. Mesela ben ikinci telden fa bile çalabiliyorum.
0: Çok
1: mesela.
0: Güzel.
1: Fa
0: çok güzel.
1: Akorta bile çalabiliyorum.
0: Evet. Ve şey...
1: Bir yenilikçi bir harekette diyebiliriz aslında.
0: Ya, yani. Cümbüş biraz ona da müsaade ediyor ama. Yani
1: evet.
0: Diyor ki ya alın beni muhabbetinize bakın
1: evet,
0: diyor.
1: Evet,
0: yani
1: aynen, aynen.
0: Bazı yani bizim coğrafyamızın bazı geleneksel sazları gibi gelişimi ya da değişimi daha ağır değil, daha
1: evet.
0: Hızlı değişime de müsait. Yapısı itibariyle de biraz.
1: Aynen, aynen, aynen.
0: Yani, şeyi de ne derler, artısı da eksisi de aynı hızda şeye değişime tabi oluyor aslında.
1: Kesinlikle,
0: Cümbüş.
1: Aynen. Yani 120 senelik bir geçmişi var.
0: 90.
1: 900 de
0: 1930.
1: 30 mu?
0: Tabii de 1930.
1: Ha, o zaman 90 senelik.
0: 1900 rahmetli Zeynel Abidin Cümbüş'ün müzik aletleri dükkanını açtığı yıl.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ha,
1: anladım, güzel.
0: O sırada da başka sazları tasarlıyor, modifiyeler yapıyor falan.
1: Evet.
0: Cümbüş'ü şeye Atatürk'ün huzurunda tanıtması 1930, patent tarihi.
1: O zaman
0: yani.
1: 90 yıl.

0: Eyvallah. Ellerine sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de hocam.
0: Pekala hocam, Cümbüş'le senin tanışman nasıl oldu?
1: Cümbüş'le benim tanışmam, ben asıl bağlama sanatçısıyım,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet, hepimizin bildiği üzere.
1: Evet, bağlama sanatçısıyım. Fakat çok ilginçtir, ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Hı-hı. İzmir'de doğup büyümemin getirdiği de özellikle lise dönemlerinde klasik Türk müziğini icra eden arkadaşlarım vardı. Hı-hı. Okuduğum lisede bir Roman mahallesinin yakınlarında olduğu için sınıf arkadaşlarım çoğu Roman kardeşlerimiz, müzisyenlerimizdi. Hı-hı. Ve onların içinde yetiştim ben. Yani liseden sonra müzikal gelişimimi onların içerisinde, bağlama varken bir de aslında udla başladım. Hı-hı. Udun yanında da cümbüş de birbirlerine çok benzediği için onu da merak ettim. Hı-hı. Ve işte yani o makamsal şeyler hep içimde bir şeydi benim. Böyle akan kaynayan bir şeydi. Hı-hı. Sağ olsun işte o benim miladımdır lisedeki o Roman arkadaşlarımla birlikte okumam. Onların mahallesine girip onların kültürlerini, müziklerini, yaptığı müziklerin Hı-hı. içerisinde yer almam.
0: Ki ne kadar renkli bir müzik akışı var orada
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki müthiş. Yani hele de İzmir'de.
0: Aynen.
1: İzmir'de çok iyi müzisyenler. Zaten bugün Türkiye'nin nabzını tutan birçok müzisyen de İzmir kökenlidir.
0: İzmir Türkiye'ye epey müzisyen ihraç etmiş.
1: İhraç etti, evet. Aynen. Yani İstanbul'daki müzik sanayisine diyelim, sektörüne çok önemli müzisyenler kazandırmış bir memlekettir.
0: Cümbüş özellikle 90 yılından, 90'lı yıllardan sonra...
1: Biraz daha 2000'lere, yani 90'lı yılların sonlarından aynen. 2000'lerde cümbüş çok...
0: 2000'lerde çok arttı.
1: Evet, çok fazla.
0: Milat benim için Türk pop müziğinde cümbüşün kullanılması açısından 93 senesi Levent Yüksel'in Levent Medcezir albümü.
1: Evet.
0: Orada kendi bestesini cümbüşle çalması, onu tercih etmesi... Evet. O zaten o tınıyı insanların kulağına kaçırdı ve bir daha da zaten kulaklardan ayrılmadı.
1: Evet, aynen öyle.

Ali Yılmaz konser ve stüdyo müzisyeni olarak Türkiye'nin en önemli sanatçılarına eşlik etmiş bir bağlama üstadı. 25 yılda neredeyse her müzik türünden binlerce albümde bağlamasıyla yerini almış. Sadece bağlamayı değil, cümbüş, ut ve buzukiyi de ustalıkla icra eden Ali Yılmaz için özellikle cümbüşün ayrı bir yeri var.

0: Evet.
1: Hocam ellerine sağlık.
0: Sağ olun, sizin de ellerinize sağlık.
2: İzmir diye girdik ama
0: evet.
2: Bir an böyle ne bir
0: dünyayı dolaştık.
2: Şöyle bir evet bir Schengen vizesiyle.
0: Aynen.
2: Gerçi Schengen vizesinin içine biraz böyle bizim taraflardan serpiştirdi.
0: Aynen. Aynen.
2: İsotlu Schengen o. Bugün Ali Yılmaz'la birlikte çaldık. Bir kere daha anladık ki sazlar aynı dilden konuşmaya başladığı zaman insan oturduğu yerden dünyanın her tarafını gezebiliyor.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Bugün TRT Müzik'te.
1: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

Adım Ertuğrul Dönmez. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na gidiyorum. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Ama bunlar haricinde evde tamamen eğlencesinde çeşitli ritim aletleri, darbuka, bendir gibi ritim aletlerini de çalıyorum.

Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. Klarnet aldıktan sonra bana da ilk başta zor gelmişti baya. Üzerinde basılacak çok fazla tuş var falan diye. Ama zaman geçtikçe alıştım.

Yani babam beni zaten klarnete başlatmasıyla en büyük desteğini orada göstermiş oldu. Daha sonra klarnet aldıktan sonra benim o öğrenme aşamama da çok yardımcı oldu evde. Mesela hocamın verdiği ödevleri birlikte çalışmak şeyiyle. Yani ben 3 yıldır çalıyorum. Her gün okuldan geldikten sonra klarnete oturduğumda babam da her gün beni dinlemeye geliyordu çağırırken.

klarnet aldıktan sonra bana da ilk başta zor gelmişti baya. Ama yapınca çok mutlu oluyor yani insan böyle. Çok mutlu olduğu için böyle sürekli yapası geliyor. İnsanın gün boyunca hani o okuldaki işte dersler, yazılılar vesaire o stresini atmasına yani atmama yardımcı oluyordu benim. Böyle bir huzur bulduruyor yani insana.

tambura ilk sevgim de şöyle başladı. Noyan hocamla çalışıyorduk. Zaten Noyan hocamla biz konservatuara başlamadan önce de çalışıyorduk. Bayağı çalışmalar falan yapıyorduk. Ben Noyan hocamı çok seviyordum. Türk müziğine çok saygı gösteren, değer gösteren bir hoca. Oradan

0: Böyle bir etkilendim, böyle bir sevgi duydum tambura.
1: Şimdi burada dügah perdesinde Lea'da yani bir duruş sergilediğimizde bam telinden bir ayin kalacağız. Bir sergile bakalım iki ölçüyü.
0: Tamamdır.
1: Hiç telaş yok. Bir daha gelelim.

Eserlerini icra etmeyi sevdiğim besteciler Münir Nurettin Selçuk, Avni Anıl ve Saadettin Kaynak. En çok bunları seviyorum. Şarkıları bana daha çok hitap ediyor. Yani o makamları çok güzel yansıtıyorlar eserlerine. Bu yüzden onların eserlerini icra etmeyi daha çok seviyorum.

bazı zaman konserlerde çaldığımızda insanlar beni dinlediğinde hani kendimi değer gördüğümü hissediyorum açıkçası. Yani yapmaktan daha fazla mutluluk duyuyorum. Yapabildiği bir şeyi insanın diğerlerine göstermesi mutluluk verici bir şey.

Ben 1,5 yıldır Kadim Musiki Derneği'ne geliyorum. Haftanın bir günü klasik Türk müziği icra ediyoruz. Burada müzik yapmaktan çok keyif alıyorum ve kendimi geliştirmek çok hoşuma gidiyor.

Benim amacım insanların Türk sanat müziğini daha çok dinlemesi, onu daha çok sevmesi. Tabii ki de ileride Türk sanat müziğine katkı sağlayacak her şeyi yapmak benim için bir görev yani kendimce. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Sinan Özen, Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
2: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Güliz Ayla Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci

0: çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında yapım süreci.
1: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
1: Müzik sayfası yarın TRT Müzik'te.

Ben Arzu Aras, Karslıyım. Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyorum. Yöremizin türkülerini seslendirmekten gurur duyuyorum.

Ben Duygu Yiğit. Karslıyım. Ege Üniversitesi Konservatuvar mezunuyum. Kars'ta müzik öğretmenliği yapmaktayım. Türkülerimizin nesilden nesile aktarılması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Ben Merve Edeş, Kars doğumluyum. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Halk Müziği bölümü mezunuyum. Türkülere gönül vermiş dostlarımızla buluşup yöre türkülerimizi icra etmeye gayret ediyoruz.

Bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yepyeni dedim, çok genç bir isimsin ama sesin yaşının çok üzerinde.
1: Teşekkür ederim.
0: Buradan şimdiden TRT Müzik seyircilerine söylüyorum, Müziğin Ritmi izleyicilerine söylüyorum. Harika şarkılar dinleyeceğiz. Çok güzel bir ses dinleyeceğiz. Bunun vaadini verebilirim. Öncelikle bunu söylüyorum ve bol bol müzik konuşacağız. Senin müzik yolculuğunla başlayalım. Sen de böyle herkes gibi saç fırçasıyla şarkı söyleyenlerden miydin küçük yaşta?
1: Evet, ben küçük yaştan beri şarkı söylüyorum. Hatta bu 3-4 yaşıma falan tekabül ediyor. Yani böyle annem de şey der, hani sen konuşmaya başladıktan sonra şarkı söylemeye başladın der. Öyle bir süreç aslında benim için müzik.
0: Yani belki de konuşmaya başlamadın, yani şarkı söyleyerek konuşmaya başladın gibi.
1: Belki de, aynen öyle.
0: Ne söylemişsin ilk? Hatırlıyor musun,
1: evet,
0: ya da söylediler mi?
1: Ya ilk değil ama ilk kaydımı hatırlıyorum.
0: O 3-4 kadar... yaşında değildi herhalde.
1: Evet, 3-4 yaşında. Telefon kaydı ya, küçük kurbağa söylüyorum. Bayağı bildiğiniz küçük kurbağa. Yani o yaşta ne söyleyebilirsin? Onu söylemişim.
0: Ay, çok.
1: Çünkü hatırladığım
0: doğal
1: o,
0: olarak.
1: Kaydı olan da o yüzden onu söylemişim.
0: Peki, o zaten çocuk şarkısı.

0: Yetişkin şarkılarına ne zaman geçtin?
1: Yetişkin şarkılarını ne zaman geçtim? Aslında böyle 12 yaşımda falan artık böyle yabancı pop dinlemeye başladım. O süreçlerde çok dinliyordum. O zamanlarda geçtim. Böyle daha yabancı pop şarkıları söylemeye başladım önce, müziğe başladığımda da.
0: Bir de senin türün biraz daha sevdiğin şarkılar, daha böyle bir rock, alternatif müziğe daha yakın. Küçük kurbağayla başlayan skala nasıl buraya geldi?
1: Bence o yaşımın getirdiği bir şey yani
0: Tabii
1: o
0: ki
1: şarkı.
0: espri yapıyorum ama daha böyle bir çok böyle yumuşak yumuşak bir yerden değilsin, değil mi? Doğru söylüyorum herhalde. Yanlışsam lütfen düzelt.
1: Yok yok.
0: Ruh halinle mi ilgili bu? Yani müziğin ruh halin de mi öyledir? Biraz daha sert misindir? Müziğine yansır mı bu? Biraz anlat bakalım. Rana'nın müziği nasıl bir müzik?
1: Bence Rana'nın müziği en azından şu ana kadar ürettiği müzik. Birazcık daha benim anlatmadıklarım ve içimde yaşadığımı yansıttığım şeyler. Yani şu noktadan anlatabilirim. Yapı olarak çok enerjik ve çok pozitif bir insan aslında. Ama insanlar da beni ilk gördüğünde şey der. Yani sen konuşana kadar senin inanılmaz soğuk ve böyle ketum biri olduğunu düşünürdük derler ama öyle değilim. Sadece ilk izlenimim biraz öyle. İçimde çok duygusalım. O yüzden o duygusallığı da birazcık yaptığım müzikle atmayı tercih ediyorum. Aslında yaptığım müzik de bence birazcık içimdeki duygusallığı atmamla doğuyor. Ve bence içimdeki duygusallığı müzikle attığım için de sosyal hayatımda çok daha enerjik biriyim. Çünkü o duyguyu tamamen boşaltabiliyorum yaptığım müzikle.
0: Harika. Aslında müzik senin şifan olmuş o zaman bir anlamda.
1: Evet öyle.
0: Çünkü yansıman sert duruşlu gibi diyorsun. Bence bana hiç öyle gelmedi ama mesafeli ve soğuk mu diyorlar dedin?
1: Hayır, konuşana kadar senin soğuk olduğunu
0: Evet,
1: düşünüyorduk
0: işte
1: diyorlar.
0: konuşana kadar böyle düşünüyorlar. Ama konuştuktan sonra ne kadar sıcakkanlı, ne kadar şeker bir insan olduğunu görüyorlar. Sen o bütün duygu durumunu, duygu birikimini müziğine yansıttığın için özel hayatında da müzik senin şifan olmuş. Müziğin ama zaten şifalandırıcı bir yanı var. Bundan bahsedeceğiz ama önce biz bir şifalanalım senin sesinle.

0: Öyle.
1: Senin hayatında bu anlamda bir yansıması oldu mu müziğin?
0: Ya aslında benim için müzik böyle gerçekten şey hani en zor dönemimde de kendimi en iyi hissettiğim dönemimde de benim için bir arkadaş ve eşlikçi. Ya yani o yüzden hani onun olmadığı bir hayat düşünemiyorum sonuç olarak. Yani bence yani bir kişinin kendini yalnız hissetmemesini sağlaması bir şeyin en büyük şifadır yani.
1: Çok güzel. Çok güzel bir bakış açısı bence bu. Yani müziğin sayesinde yalnız değilsin aslında bir
0: Evet,
1: anlamda.
0: öyle.
1: Yani bir gün bir şekilde bir yerlerde seni arkadaşsız da bıraksalar, aşksız da bıraksalar ki Allah korusun yani böyle bir şey olmasın. Ama benim öyle bir gücüm var diyorsun. Bir yandan da güç gibi aslında aynı zamanda.
0: Bence de bir güç gibi. Ya aslında müziğin şifasının olduğunu düşünen herkes yani o şifayı mutlaka bir şekilde buluyor. Çünkü yani yalnız olduğumda bile şey derim mesela odadayım, bana bir kulaklık ve bir herhangi bir müzik dinleyebileceğim bir şey verin. Ve beni yalnız bırakın yani saatlerce orada vakit geçirebilirim.
1: Harika. Peki şimdi küçük yaşlarını biraz deştik. Kendini keşfettiğin yanlarını deştik. İşte ilk müzikle tanıştığın dönemleri. Sonrasında kendi şarkılarını yapmaya başladın. Bu hangi yaşına denk geliyor? Yani ne dönemine denk geliyor?
0: 14 yaşında böyle kendi kendime şarkılar yazmaya başladım aslında. İlk profesyonel şarkımı da, yani profesyonel müzik kariyerime başladığım şarkıyı da 16 yaşında yayınladım. 16 yaşından beri de profesyonel olarak müzik yapıyorum.
1: Aslında çok küçük diyebileceğimiz bir yaş. Öyle değil mi? Yani çok genç diyebileceğimiz bir yaş. Dolayısıyla ailede de bir müzisyen var mı? Aile kaynaklı bir durum mu? Ya da ailenin desteği, kösteği hangisi oldu? Biraz anlatır mısın? Nasıl bir aileden geldin?
0: Ailem müzisyen değil ama ailem sanatla iç içe bir aile. Benim annem teknik ressam, babam da kaynak ustası. Yani böyle birbirlerini tamamlayan bir iş yapıyorlar. Annem çizimini yapıyor, babam kesimini yapıyor.
1: Harika.
0: İkisinin de el becerisi çok iyi. Zaten yani müzikle paralel olarak devam ettiğim şey resimdi. Yani full resim çizerek büyüdüm. Ama müzik birazcık daha baskın kaldı benim için. O yüzden müzikle devam etmek istedim. Ve dediğim gibi ailemde müzisyen yok. Hatta müzikle ilgili hiçbir şey yok. Yani sanatla ilgili evet bir şeyler var. Ama müzikle ilgili bir şey yok. Ben muhtemelen çok küçük yaşta annem babam çok çalıştığı için evde tek başıma televizyondan müzik dinleyerek birazcık ben bu olmak istiyorum o kendimde yarattım. Ben böyle inanıyorum yani.
1: Peki o ben bu olmak istiyorum cümlesinin içerisindeki bu bir kişi mi ya da kişiler mi? Var mı
0: Evet,
1: o
0: spesifik bir
1: isimler?
0: kişi var.
1: Tek bir kişi.
0: Yani birçok insan var böyle. O zaman hatta böyle ismini hatırlamadığım, yani internette izlediğim bir klip, televizyondan izlediğim bir klip de mutlaka olabilir ama
1: Ama bir
0: spesifik
1: tane en önde
0: olarak.
1: spesifik bir isim var. Kim o?
0: Amy Winehouse.
1: Evet. O yolda ilerlemek üzere. Yani orada başlayıp o şekilde ya yani Amy Winehouse'la başlayıp o yolda ilerlemek gibi diyebiliriz
0: Evet.
1: aslında. Birçok müzisyenin hayatında bu oluyor. Örnek aldığı birisi oluyor. Sonrasında da kendi yorumunu buluyor. Hatta birçoğunun itirafı ve röportajı var taklit ederek. Yani buna Sezen Aksu, Ajda Pekkan bile dahil. Biz şunu şunu taklit ederek başladık ve sonrasında kendi yorumumuzu bulduk. Kendi özgün halimize geldik bir gün, günün birinde diye. Sen de böyle bir taklitle mi başladın?
0: Evet. İlk taklit ettiğimi hatırladığım isimler Demi Lovato ve Kesha'ydı. Onlar da daha böyle yine böyle rock sound'lu bir müzik yapıp o tarz vokallerle şarkı söyledikleri için onları taklit ederken evet ben böyle söylüyorum galibayı anladım. Hatta ilk şan dersine gittiğimde Kesha'nın bir şarkısını söylüyordum. Şan hocam da bana şey demişti. Evet sen taklit ederek yani bunu böyle yapıyorsun şu an ama
1: Ama bu sana özel bir durum değil. Çoğu kişinin az önce söylediğim gibi
0: evet.
1: yaptığı bir şey. O noktadan çıktın mı? Sence artık kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
0: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
1: Bence de öyle. Dinlediğim, canlı canlı dinlediğim zaten biliyorum seni. Çok da keyif alıyoruz seni
0: Çok
1: dinlemekten.
0: teşekkür
1: Ama
0: ederim.
1: burada müziğin ritminde canlı canlı dinlediğim zaman bence tamamen o taklitten çıkıp artık özgün halini bulmuşsun gibi. Öyle değil mi? Peki senin türüne ne diyebiliriz Rana? Müzik türüne?
0: Benim türüme ne diyebiliriz? Ya benim

0: götürme istediğini söyleyebilirsiniz aslında.
1: Ne isterseniz söyle. Beni de hiç ilgilendirmiyor sizin fikriniz.
0: Yok. Ama rock bazlı bir müzik yapıyorum. Hı hı. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum. O yüzden rock diyebiliriz.
1: Hatta özellikle Türkiye'deki kadın rockçıların şarkılarını seslendiriyorsun. Hı hı. Bugün de programımızda bir tanesini şimdi söylemek istersen seve seve dinleriz.
0: Söylerim tabii ki.

0: Rana Türk Yılmaz, hadi bana biraz alametin kerametini anlat.
1: Alametin hikayesi şöyle. Ben şarkıyı yazdım. Böyle müzisyen arkadaşlarım var ama hepimiz küçücüğüz yani. Bir arkadaşımızın evi var ama ev gerçekten korkunç bir ev yani. Tam bir öğrenci evi. Daha sonra biz o eve gittik işte. Dedik ki alameti kaydedelim. Mikrofonumuz var ama yani o alanda kayıt yapamıyoruz. Bizde boş bir dolap vardı evde. O dolabın içine girdim ben ve dolabı battaniyeyle sardılar. Tüm dolabı ki ses kaçmasın yani. Ondan sonra ben o dolabın içinde o klostrofobik yerde şarkının kaydını aldım. O kaydı kullanmadık tabii ki ama yani.
0: Ama inanılmaz bir hikaye. Bayağı dolabı stüdyo
1: Yok,
0: yaptınız.
1: dolabı stüdyo yaptık bayağı.
0: Tam Türk insanının
1: Gerçek. Ve biliyor musunuz o
0: yapabileceği.
1: örtü herkesin evinde olan o kahverengi güllü örtüdendi. Ya gözünüzde canlanıyor mu
0: Evet, çok
1: o örtüde?
0: canlanıyor.
1: Evet.
0: Gerçekten biz Türklerin çok gurur duyduğum bir yaratıcılık durumu var. Yani o dünyada çok az kişiye nasip olan bir şey. Ve siz bence bu hikayede bunun örneklerinden biri olmuşsunuz. O da aynı zamanda şarkının uğuru gibi mi oldu acaba? Nasıl oldu?
1: Aslında benim şarkımın uğuru da oldu bir yandan ama bu şarkıyı böyle kaydedip arkadaşımıza yolladık. Arkadaşımızdan sonra bize bir plak şirketi ulaştı. Aslında bana bir plak şirketi ulaştı. Ben hala o plak şirketiyle çalışıyorum. Alameti de orada yeniden düzenleyip yaptık. Aslında benim gerçekten profesyonel müziğe ilk adımımı atmamı sağlayan şarkı Alamet oldu. Alamet henüz ben bir plak şirketine girmeden önce yapılmış bir şarkıydı. Öyle devam etti süreç.
0: Şarkı yazmaya nasıl başladın? Yani kendinde o yeteneği nasıl fark ettin?
1: Öyle bir fark ediş yaşamadım aslında. Çok böyle akışta yani defterimi, kalemimi alıyordum ve aklıma bir şey geldikçe sürekli karalıyordum, yazıyordum.
0: Yani
1: Yani
0: ben
1: birazcık
0: oturup
1: öyle
0: şarkı
1: oldu.
0: yazacağım diye değil, sen zaten yaşadıklarını ya da hissettiklerini yazıyordun ve bunlar sonrasında şarkıya dönüştü.
1: Evet.
0: Peki yaşadıklarını mı yazarsın hep, yoksa hayal eder misin?
1: Kendi yaşadıklarımı yazdığım oldu. Bazen de hayal edip yazdığım ama sonrasında o hikayeyi yaşadığım oldu şarkıyı yayınladıktan sonra.
0: Çok ilginç. Bak, bu soruyu hemen hemen herkese soruyorum. Çok kişiye özel sohbetler yapmaya gayret ediyorum ama çok enteresan cevaplarla karşılaşıyorum. Bu da ilk. Bu cevap da ilk. Yani bayağı bir olmayan hikayeyi yazdın ve o hikayeyi var ettin.
1: Evet.
0: Hikayeyi bize anlatmak ister misin?
1: Ya aslında şarkı Beni Anla diye bir şarkım var benim. O süreçte yani aslında onu bir insana yazmamıştım ama böyle şarkıyı neden öyle yazdım bilmiyorum. Ama o süreçten sonra gerçekten böyle çok detay vermeden nasıl
0: Tabii ki.
1: anlatabilirim?
0: Şöyle
1: O
0: şarkının sözlerini bir
1: şarkıyı
0: hatırlayalım
1: yaşadım.
0: mı?
1: Hatırlayalım.
0: Nasıldı?
1: Bak bizde olmaz demiştim ya sana. Her şey üst üste gelince bıkar ya insan biraz beni anla diye bir nakaratı var.
0: Peki şarkının içerisinde seni anlamadığına dair bir söz var mı ya da
1: Evet.
0: anladığına dair?
1: Evet.
0: Tamam. O zaman sen bunu yazdın ve seni anlamayan biriyle karşı karşıya
1: Evet.
0: geldin. O zaman sana en kısa zamanda seni anlayan bir kişiyle karşı karşıya geldiğini anlatan bir şarkı yazmanı tavsiye etsem ne dersin?
1: Zaten şarkıyı yazalı da oldu, yaşayalı da oldu. O yüzden
0: O bitmiş.
1: çoktan bitti.
0: Yok, ben yeni şarkı yani
1: Ha yeni şarkı evet yazarım
0: Ben
1: ya.
0: 2026 model bir şarkı siparişim var senden.
1: Tamam.
0: Seni çok iyi anlayan birini anlatan bir şarkı yazmanı diliyorum.
1: Ama ben bunların bir nevi bir manifesto olduğuna da inanıyorum. Yani sonuç olarak sen bunu yazıyorsun ve yani söylüyorsun bunu diline ifade ediyorsun. Yani o yüzden onları yaşaman da bence çok muhtemel. Ama şu da olabilir. Yani mesela ben belki de böyle bir şarkı yazmamış olsaydım bu yani benim bilincime girmeyecekti. Yani belki farkında bile olmayacaktım ve bunu yine yaşayacaktım.

0: Sanatın başka bir dalının eğitimini alıyorsun, sinema okuyorsun. Müzik seçmemişsin eğitim için, sinema seçmişsin. Neden?
1: Neden? Çünkü zaten halihazırda müzik hayatımın çok büyük bir kısmını kaplıyor. Ve hani bu tartışmaya açık bir konu aslında. Bunu seçen de
0: Tartışalım
1: var,
0: diye.
1: seçmeyen de var ama evet. Yani hayatım sadece müzikten ibaret olsun istemedim bir noktada. Daha önce bunu düşündüm, olabilir dedim. Ama en sonunda dedim ki hani neden görsel dünyaya bu kadar da ilgim varken başka bir alanda da kendimi geliştirmeyeyim ve bunu müziğe entegre edemeyeyim. İleri süreçte de zaten yaptığım kliplerde çok daha bilgi sahibi olabilmek için ve çok ilgili olduğum için bu bölümü seçtim. Yani yine aslında müziğime bir katkıda bulunuyor.
0: Elbette. Muhakkak zaten o sanatın diğer dallarıyla da uğraşıyorsan hepsinin birbirine katkısı oluyor. Hele ki sinema mesela, kendi kliplerini çekmek ister misin?
1: Evet. Çok isterim.
0: Hayalin muhtemelen. Peki bir sinema filminin müziğini yapmak istiyor olabilirsin ya da kendi çektiğin bir sinema filminin müziğini yapabilirsin. Var mı kafanda böyle hikayeler?
1: Bir sinema filminin müziğini yapmak, evet kesinlikle çok isterim. Ama kendi filmimi çekmek, bundan çok emin değilim. Yani o kadar büyük bir şeye girebilir miyim? Ama daha birinci sınıfım yani. Önümde kocaman 4 senem var. Bakacağım, düşüneceğim. Neden olmasın?
0: Fikirlerin değişebilir
1: Evet.
0: elbette ki, ama muhakkak müzikle ilgili kariyer yolculuğunda sinema okumanın sana çok faydası olacağını düşünüyorum. Peki öğrencisin aynı zamanda, öğrencilikle kariyerini devam ettiriyorsun. Nasıl dengeliyorsun?
1: Dengeleyemiyorum. Dengeleyemiyorum. Yani okula gidiyorum. Okuldan koşturmaca, yani tamamen müzikle ilgili bir koşturmacaya dönüyorum. Ama yani yine de gidebildiğim kadar çok gitmeye çalışıyorum. Hatta bence çok da iyi ilerliyorum. Çok fazla da
0: Harikasın.
1: devamsızlığım yok. Bir
0: Süpersin.
1: işim varsa da sabah önce okula gidiyorum. Her şeyimi alıyorum, oradan geçiyorum işe falan. O şekilde dengeliyorum.
0: Peki nasıl bir noktadasın? Kendini daha çok öğrenci olarak mı görüyorsun, yoksa kariyer sahibi bir kadın olarak mı görüyorsun?
1: Kendimi öğrenci olarak hiç görmüyorum ama ben kendimi birinci sınıfta da öğrenci olarak görmüyordum. Yani bilmiyorum, öğrencilik ne demek çok yani bilmiyorum ya, öğrenci gibi hissetmiyorum. Hiçbir zaman da hissetmedim.
0: Çocukken de
1: Yok,
0: hissetmedin.
1: hayır.

0: Öğretmen gibi hissediyor musun?
1: Hayır, böyle okulda böyle bir varım yani.
0: Kendini hissediyor musun?
1: Kendimi hissediyorum ama okulda ben neden burada oturuyorum? Tamam, ben bunu dinliyorum. Ama evde de öğrenebilirim. Ya bilmiyorum çok.
0: Bazı öğrencilerde bu oluyor ama. Yani bambaşka hayatla ilgili bambaşka hayalleri var ve şu anda neden bu dersin içerisindeyimden de bahsediyor olabilirsin.
1: Aslında evet, bundan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yani tamamen böyle sanatsal bir kafa, böyle tamamen müzik, resim, görsel dünya,
0: Evet.
1: şu bu. Ama matematiğe de çok ilgili bir çocuk değilim veya diğer sayısal derslere. Tabii ki orada da bir afallama yaşıyorum. Yani böyle bir bakıyorum ve orada hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ama orada aslında bambaşka bir dünya var. Sadece senin ilgini çekmiyor Rana, diyorum günün sonunda. O yüzden aslında şakayla karışık öğrenci gibi tabii ki hissediyorum ama...
0: Çok doğal bir şeyden bahsediyorsun. Mesela tiyatro eğitimi aldığında şöyle bir ders var. Bir hikaye izletiliyor. Belki sizde de vardır, bilmiyorum. Bir hikaye izletiliyor ve o hikayenin içerisinde 10 kişi birden izliyorsun. Ve 10 kişi 10 ayrı konuyu görüyor. Kimi işte karı kocayı anlatan bir hikaye ise bu. Kimi kadının ağzından çıkan repliğe dikkat ediyor.
1: Senaryo okuma mı deniyor buna?
0: Kimi yok, kimi biraz da karakter analizi, kimi işte erkeğin bıyıklarına odaklanıyor, kimi işte böyle dekor olur mu dekora odaklanıyor ya da ne kadar güzel bir dekor diye, kimi sesleri duyuyor, kimi sözleri, kimi görsele bakıyor. Dolayısıyla senin matematik dersinde başka bir şey duyuyor olman ya da kendi kafanın içerisinde başka bir şeyler hayal ediyor olman bana çok da yabancı ya da çok da uzak gelmedi açıkçası. Ritim senin için ne ifade ediyor, programımızın ismi, müziğin
1: Ritim benim için hayatın akışı demek yani. Çok
0: ritmi? Hı.
1: çok basit bir şekilde açıklayabilirim. Bu kadar.
0: Evet, yani zaten o yüzden biz de müziğin ritmi koymak istedik programımızın ismini.
1: Çok
0: Çünkü
1: güzel olmuş.
0: çok teşekkürler. Hayatın içerisindeki en önemli konu ritim aslında. Yani müzik yapmadığın zamanlarda ya da biz müzik dinlemediğimiz zamanlarda da hayatın içinde o ritim var. Duyuyor musun, dinliyor musun hayatı?
1: Dinliyorum tabii ki. Hatta geçen gün şeyi söyledim arkadaşlarım. Ya ben bugün gerçekten çok iyi hissediyorum. İnsanlar şey diyor ya, artık delirmek mi denir bana denir de. İnsanlar şey
0: Estağfurullah.
1: diyor ya, işte bugün gökyüzüne bakıp kuşları izledim ve gerçekten içimde tarif edemediğim bir huzur doldu.
0: Evet.
1: Geçenlerde gerçekten onu yaşadım ve arkadaşlarıma şey dedim. Hakikaten böyle bir şey varmış yani, yaşamadan inanmıyordum.
0: Biz de senin sesini dinleyince böyle oluyoruz ve şimdi hemen dinlemek istiyoruz yine.
1: Teşekkür ederim.

0: Bizim programımız için seçtiğin repertuar çok güzel bir repertuar. Ben de çok seviyorum bu şarkıları. Teşekkür ederiz
1: Ben
0: öncelikle.
1: teşekkür ederim.
0: Daha çok 90'ların kadın rock yıldızlarının söylediği şarkıları seçmişsin. Seviyor musun 90'lardaki işte Şebnem Ferah, Özlem Tekin? Hep bu isimleri seçmişsin. Sesine de çok
1: Çok
0: yakışmış.
1: teşekkür ederim.
0: Onları mı dinliyorsun?
1: Evet, tabii ki dinliyorum.
0: Tabii ki dinliyorum Melike.
1: Tabii ki
0: Yani
1: dinliyorum yani.
0: kim dinlemiyordur onu diye.
1: Söylemeyi de çok seviyorum. Yani bence tartışmaya açık bir konu değil ya. İnanılmaz sanatçılar. Hepimiz de çok seviyoruz ve dinliyoruz. Yani açıp her gün dinlerim.
0: Senin türün de biraz öyle değil mi? Bir de çok güçlü de bir sesin var.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani burada mesela şarkı söylüyorsun, karşı taraftan bayağı duyulurmuş gibi bir hissiyat oluştu bende. Her böyle çok bağırarak şarkı söyleyen de o kadar iyi gelmiyor insanın kulağına. Ama senin sesin gayet güzel, gayet keyifli geliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da Rana Türk Yılmaz'ı hangi projelerde göreceğiz?
1: 2026'da Rana Türk Yılmaz'ı hangi projelerde göreceğiz? Her yıl olduğu gibi bir albüm hedefim var. Henüz bunu gerçekleştiremedim. Bu da gerçekten çok mükemmeliyetçi olmamdan kaynaklanıyor. Ama artık bunu aşmak da gerekiyor yani. Mükemmeli ararsak hiçbir şekilde bulamayacağız yani. Çünkü mükemmel diye bir şey bence yok. Hele ki müzikte kesinlikle yok. Çünkü tamamen öznel bir şey olduğu için. Öncelikle bu sene bir albüm yapmak istiyorum.
0: Henüz hep teklilerde
1: Evet,
0: dinleyeceksin.
1: hep.
0: Hep teklileri çıkarttın ama albüm aşamasına gelmedin. Albüm de çok kıymetli bir şey. Belki de daha hazır hissetmedin. Belki de zamanı gelmedi. Ya da kafanda tüm albümün hazır. Olabilir mi mesela?
1: Buna 2 sene önce kafamda tüm albümün hazır olduğu bir dönemim vardı. Ama iyi ki yayınlamamışım diyorum. Yani çünkü bazen bazı şeylerin vakti ve zamanı tam geldiğinde hissediyorsun ya. Yani belki de bu sene onu yapabileceğim senedir yani. O yüzden bu sene gerçekten bir albüm yayınlamak istiyorum.
0: Kadın solistler için sence imaj önemli mi?
1: Bence önemli ama tüm olay bence özgüvenden geçiyor. Yani birisi istiyorsa hiç makyaj yapmayabilir, istiyorsa çok böyle toplum standartlarının dışında çok özgün bir tarzda giyinebilir. Ama eğer özgüvenliyse gerçekten inanılmaz çekici de görünür, inanılmaz güzel de görünür. Ya bunun tüm sırrının özgüvenden geçtiğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki önemli. Yani bakımlı olmak tabii ki çok önemli bir şey ama yani o tarz meselesi kesinlikle öyle makyaj yapmak, saçı yapmak gibi bir yerden değil.

0: bence.
1: Peki şöyle bir yerden mi yoksa öyle bir yerden de mi değil? Çok iyi bir sesin sahne üzerinde çok güzel görünmesine ihtiyacı yoktur. Öyle bir yerden olabilir mi? Bu da mı değil?
2: Bence yoktur ama kendimle çelişmiş olurum yoktur dersem. Çünkü ben size az önce dedim ki görsellik de müzik,
1: Evet.
2: yani müzikten geçiyor.
1: Zaten o söyleminden sonra ben bu soruyu sormak
2: Aynen
1: istedim.
2: öyle. Tabii ki böyle özensiz bir görünüm istemeyiz. Yani ben de özensiz bir görünüm istemem ama yine dediğim gibi o cool'lukta kendi özgün tarzıyla birisi zaten muhtemelen bunu çok yapmaz gibi geliyor bana. Ama yapsa da yargılamam çünkü orada ortada güzel bir ses varsa dinlerim.
1: Bir sanatçı bütünüyle elbette ki bir sanatçı oluyor ama çoğu zaman şunu da görüyoruz. Bazı sanatçılar konserde daha ön plana çıkıyor. Diyoruz ki tam bir konser sanatçısı. Bazıları evet vokali çok iyi, sesi çok iyi ama aslında onun en önemli yanı besteleri, söz yazarlığı ve besteci kimliği. Bazıları tam bir albüm sanatçısı diyoruz. Albüm yapmasını bekliyoruz. 10 şarkının 10'u da hit. Yani bütün olarak hazır paket çok iyi olunsa da bazı yönler ön plana çıkabiliyor. Rana Türk Yılmaz'da hangisi ön plana çıkıyor?
2: Bence konser tarafım ön plana çıkıyor. Çünkü yani dijital dünyada bir duygusallık var, bir duygu aktarımı var ama hiçbiri o somut, yani gözle görülür duygu aktarımı kadar yoğun olamıyor. O yüzden ben konserde ön plana çıktığımı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar da genellikle, "Aa evet, senin konserine geldiğimde gerçekten çok daha yoğun hissettim." bunu dediği için bunu söyleyebilirim. Böyle düşünüyorum.
1: Sahnede nasıl bir rehane alıyorsun? Böyle çok güçlü duruyorsun gibi bir his var içimde.
2: Ya normalde mesela şeyi söylüyorum. Ben insanlarla konuşurken çok böyle böyle yaparım, böyle
1: Evet.
2: gerilirim ama sahnede hiç gerilmiyorum. Yani sahneye çıktığım an dimdik bir ana oluyor aslında. Birden böyle sanki içimde bir alter egom var ve onu oraya salıyorum gibi. Yani normal hayatta Rana'ysam sahnede de Rana Türk Yılmaz oluyorum gibi bir yerden söyleyebilirim.
1: Ya da içindeki çok gerçek neyse o ortaya çıkıyor belki de. Seni en kısa zamanda bir sahnede ya da konserde izlemeyi diliyorum.
2: Umarım.
1: Eminim çok keyiflidir, öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağına sağlık, ağzına sağlık, müziğine, notalarına sağlık. Çok keyifli bir program oldu.
2: Benim için de öyle oldu.
1: Harika şarkılar söyledin o enfes sesinle. Nice güzel başarılar da denk geliriz diliyorum.
2: Hoşça kalın, teşekkür ederim.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmek üzere aynı ekranda buluşacağız. Görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız.

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz yine aynı şekilde yine güzel şarkılarla karşınızdayız. Bu akşamki repertuarımızda 90'lı yılların şarkıları var. Hepimizin aşina olduğu, hepimizin beğendiği, sevdiği güzel şarkılar seçtik. Daha fazla uzatmayayım lafı. Geceniz güzel geçsin. Müzik dolu geçsin. Biz şarkıları söylemeye devam edelim. Buyurun.

Ne sevini ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dilleri düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kaderleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım

sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Nanir nanir nanir nol sayenizde. Bu şarkıyı söylerken o nanri nanri nanri nanri nanri nom sayenizde. Hatta Ercan Saatçi'ye de sormuştum bunu karşılaştığımızda. Bu şarkının burasını bir kere de mi söyledin diye. Teşekkür ediyoruz Ercan Saatçi. Böyle güzel bir şarkı bıraktığın için arşive.

0: 優しく。Elinize sağlık. Ya ne güzel, ne kadar özlemişiz değil mi bu şarkıları ya? Gerçekten iyi ki böyle bir programımız oldu yani. Teşekkür ediyoruz. Şundan dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatımız oldu. Bu zor dönemde, zor günlerde eski şarkıları hatırlatmak bir nebze olsa, bir parça olsa bize düştü. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Yani kayıtsız kalmıyorsunuz eminim televizyon karşısında. Çünkü bu şarkıların önemi bizde çok farklı, çok değil mi Serhan?
1: Öyle dediğin gibi çok özlemişiz bunları çalmayı. Gerçi hani biz gitarist de olduğumuz için bir yandan elimize gitarı aldığımızda genelde zaten bunları çalıyoruz yani. 90'ların hepimizde imzası çok farklı. Çok derinde bir yerlerde yani, hem böyle çocukluktan gençliğe geçiş dönemimiz olduğu için.
0: Evet.
1: Bir de gerçekten yani programın da başında söylediğin gibi çok dolu dolu parçalar çıkmış. Yani Sezen'inden Metin Özülküsü'ne bak neler çaldık. Hani işte Vedat, tabii. Vedat Sakman'ından Leman Samı'na. 90'larda şimdi tabii biz bunlar kalan yani imbikten süzülen parçalar. Hani aynen. 90'larda belki binlerce parça çıktı ama akılda kalanlar bunlar.

gözyaşlarımı çılgın bulutlar dönüyor başımda uykusuz geceler.

Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda.

0: Solo çok keyifli geldi be, öneririm ya. Gerçekten. Evet. Öyle değil mi Ayhan Baba?
1: Çok güzeldi.
2: Sizin dillerinize sağlık. Teşekkürler. Harika.
0: Şimdi 90'lardan bahsediyoruz. 90'lı yıllarda elbette ki Sezen Aksu şarkısı var, yani yok değil. Onlardan bir tanesini seçtim ben sizin için. Söylemeyeceğim, sürpriz olsun.

Teşekkürler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çaldığımız şarkılardan büyük mutluluk duyduk ve duyarak da çalıyoruz. TRT müzik ekranlarında olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere sevgimiz, saygımız sonsuz. Bir tane şarkımız var. Ondan önce vedalaşmak istiyorum. Haftaya inşallah yine başka bir repertuarla, başka bir ustanın sözleriyle, müzikleriyle, başka nostalji şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bütün müzisyen arkadaşlarım ve ben iyi geceler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler, hayırlı geceler. Bol müzikli geceler olsun yani. Hatta günler, haftalar, aylar, yıllar olsun.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Sinan Özen, Sinan Özen'le senli benli müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını müzik sayfası ekibine açtı.
2: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Gülizay'la Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Sevgili dostlar, merhaba. Toprağı anlamak, tanımak için dokunmak, işlemek lazım. Kültürü anlamak içinse dolaşmak, köklere inmek. Bizim kültür köklerimiz Anadolu'da neyse ki hala yaşıyor. Geçen programda birlikte olduğumuz Osman Kırca ile sohbetimiz çok güzeldi. Ve bir programa sığmayacak kadar dolu bir halk sanatçımız kendisi. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Osman Emmi'ye çaldığı üç telliyi Samsun'dan kim, neden armağan etmiş?
1: Bu çevrede böyle Ramazan Usta vardı. Topal Ramazan denir, evet. Ramazan günü.
2: Ben onun yanına da çok gittim.
1: Gittin değil mi?
2: Gittim. 3-4 tane bağlama aldım. Biri evde, bir arkadaşımın evinde yandı. Yani onda çok bağlamalar getirdim.
1: Evet, evet.
2: Yani dedim ya, birini gördük, birini şey ettik derken işte bunu daha bir öğrencinin biri Samsun'dan eski Topal'ın bürosunun fotoğrafını çekmişti ilk yanında.
1: Evet.
2: Samsun'dan hediye getirdiler bana, bunun 5-6 sene oluyor.
1: Evet.
2: Yani adam postaneye bile havale etmemişti. Elmalı'ya ben geldim, ilerisini bilmeyen dedi. Sürekli vardık, adama biz yemek yedireceğiz, para vereceğiz. Hayır, hayır, senin de gırdağların çiçeğisin, biz yedireceğiz, para da almıyoruz, biz bunu sana getirdik.
1: Ne güzel çalıştık. Demişler, kırdağların çiçeğisin yani, diyor sana değil mi? Senin değerinin farkında demek ki yani.
2: Yani
1: sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyur abi.
1: Şimdi mesela dünyada önemli müzik okulları var.
2: Evet.
1: Senin bu bastığın sesler var ya, evet. O kadar değerli ki. Çünkü o dağlardan hissettiğin, o çiçekler gibi, o kokular gibi dağlarda hissettiğin, öğrendiğin, duyduğun, töreyle bugüne gelen o sesleri basıyorsun sen.
2: Evet.
1: Şimdi mesela bizim müziği, biraz böyle müzik konuşayım sana. Bizim müziği çok seslendirmek falan istiyorlar ya, böyle işte batıdan işte majörler, minörler bir şeyler öğreniyorlar böyle çocuklar, evet. Okullarda. Bunların altına gitarlarla çalıyorlar falan. Aslında o bastıkları sesler bunlara uyumlu değil. Çoğu ses uyumlu değil.
2: Abi, geliş dönüm. Çünkü ben ne diyeyim, 80 öğrenci geldi benim yanına topsayı. Hani bir geri dönüşüm var. Keşke bu çocuklar bunu alsa. Bu parçaları unutmasalar.
1: Evet.
2: Hepsi orka girmiş, saksımana girmiş. Bunlar nedir bilmiyorlar. Bu 12 perdeden dönen bir parça alet.
1: Evet. Ama yani nasıl bir armoni var böyle yani, kendi içinde? Senin bastığın...
2: Datlı sesi bir müzik veremez ya.
1: Neden datlı?
2: Çok datlı. Göç yıllarında.
1: Ha?
2: Develerde, kilimler ardılı.
1: Ha?
2: O bölüm bölüm geçilerin yollarda sürüler. Gangal köpekler ara bölümler boğuşmasın diye o konaklama havalarında. Dağar şeyin içine sokup da yargınla yollarda birileri de çalınan alet.
1: Neden güççük bu?
2: Neden güççük?
1: Ha? Çünkü o heybenin içine ya, girmesi lazım.
2: Heybenin içine girmesi lazım.
1: Göç ederken yani, böyle konakladığında çalıp böyle yani, ruhunu oraya aktarıyorsun değil mi?
2: Evet abi ya.
1: Peki koyunlar falan bunları dinler mi böyle?
2: Abi bunlar bak, ben sana, ben koyun da güttüm. Çok koyunumuz yoktu da var, biraz kümeliydin. Ben çok güzel bir gün yaşadım davarların yanında. Gençliğimde biraz kıtanaybiydim benim. Saçlar ta arkadan.
1: Yapma ya.
2: Babam Pelon adamıdım. Babam memlekette yengen olmuş. Bu saçları kırkacağım, 40 yıla geçeyim derdim. İkinci katı eve başına çıkar, derdim derdim. Üçüncü hanım babam. Varıyor kaç pencereden tüm. Ya babam sıfır Pelon kası der, ben saçlarım kızlara daralıyorum, gencim.
1: Yapma ya. Ya yine yakışıklısın be Osman abi. Yine yakışıklısın ya,
2: Allah'a şükür. Allah'a şükür güzel günler yaşadık. 6 çocuğum var, hepsini güzel.
1: Maşallah.
2: Everdim, çıkardım. Çok 14, 14'miş yani, torunlar var.
1: Maşallah.
2: Hepsi güler yüzlü. Yine geri güzel yaşadılar. Biz yaşadık, onlar nasıl olur bilmiyorum gayrimüştüm.
1: Çocuklar çalıyor mu peki senden sonra?
2: Çocuklarda bir oğlum var Ali, sen işte. Orada sana gösterdim.
1: Ali çalıyor.
2: Evet, Ali tamam. Sen o solak çalıyor mu çocuk? Sesimiz... Tabii detara onu çekmiş.
1: Evet, güzel yani, sesi ama yani.
2: Amcamın gözü benim hanım.
1: Evet.
2: Ona çekmiş, solak çalarmış hem ben.
1: Yani
2: çok üstünmüş. Ben bir yaşında çocuğumuşum öldüğümü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ya bunun için bizim geldiğimizde var öyle bu.
1: Evet.
2: Çok acayip var.
1: Şimdi sen beni coşturdun, ben bir şey çalmam lazım seninle birlikte.
0: Samsunlu gencimizin sen kırdağların çiçeğisin diye hediye ettiği üç tellisiyle çalan Osman Kırca'ya eşlik etmek ayrı bir güzellikti benim için.

Derken Osman Kırca Usta teke zortlatmasından teke zeybeğine geçiş yaptı. E ne de olsa Antalya ile Burdur komşudur. O zaman ben de coşuverdim. Sarı zeybeğe gitti avazım.

0: Şanlıyor, güzel şanlıyor da. Tabii yaşlandıkça her şeyden merak gitgide gençliği tutmuyor.
1: Ama şu var şimdi. Yaş ilerledikçe demleniyorsun.
0: Ya böyle ya.
1: Yani şimdi senin o parmağınla yaptığın küçücük hareketin bir anlamı var. Yani yaşı almanın da böyle bir özelliği var yani.
0: Şimdi alkol
1: Çayı demlemeyince içilir mi?
0: sazda güzel çalarım ben.
1: Evet.
0: O sazı bağlamayı bütün oğlana verdim ben. Oğlum ben bunları taşıyamıyorum artık. Sen kullan.

0: Osman abi bunda şimdi 4 tel var. Demin 3 tel vardı. Buna 4 telli diyorsunuz değil mi?
1: Evet. Buna cüra, ona bağlama 3 telli.
0: 3 telli.
1: Evet. Bu da cüra derler buna. Tabii bu göç yollarında çalınıran hani boğmalar olur. Çökertme havalı olur. Bizde genellikten vardır öyle eskiden 4 telli hani. 3 telli tabii daha başka bir tatlı şey sesi veriyor.
0: Akor sistemi yani başka. Evet. O bağlama zündeki
1: her
0: akor.
1: Her çeşitler dengişiyor şimdi.
0: Avşar zünde diyorlar
1: bu ona. Dört telli de boğma da çalabilirsin göç havaları.
0: Bunu şimdi o sesleri bak farklı bak bu şimdi ilgili gençler için. Şu R perdesine bastığın zaman üstte iki tane ses var şimdi. R'ye bastığın zaman ikisi aynı oluyor.
1: Şimdi onu dört telli ikisine bastığında bam telli burada oluyor ya mesela.
0: Burada şurada beşli çıktım. Beşli
1: burada bam tel bu iki teli tutacak. Hem de evet. Tutuyor mu? Şimdi evet. Şimdi tutuyor bak.
0: Orada beşli bir şey çıkıyor. Öbür tarafta dörtlü
1: evet,
0: çıkıyor.
1: Evet öyle.
0: Peki hadi bakalım.

Antalya'nın Kaş'a bağlı Çavdır köyünden Osman Kırca konuktu bu hafta. Bu güzel ve yüce yürekli insanlar dağ başlarında mutlu, kendi ortamlarında hayvanlarını gezdirip, toprağa ekip, kendi yaşam ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası dağları üretim için kullanıyor yörükler. Kültürün de en arı durusunu, en ilk el yani bozulmamış olanını yaşıyorlar. Hay sağ olasın, ömrün uzun olsun, çocukların ve torunlarına mutlu yaşa değerli ağabeyim Osman Kırca ustam. Yaylalar size emanet.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındayız. Sizin kanalınızdayız. Sizin programınızdayız. Senin şarkınla, sevgili Esra İçöz'le birlikte çok güzel bir repertuarla sizler için buradayız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz senin şarkına. Yine biz sizleri çok özledik. Yine sizin için bu süreçte çok güzel şarkılar, eserler hazırladık. Hatta dedik ki rüya gibi her hatıra, ağlama değmez hayat diye başlayalım. Şöyle güzel dileklerle size selamlar gönderelim dedik.
0: Evet.
1: Ve karşınızdayız efendim. Başladık
0: hazırız.
1: Bile.
0: Evet, başladık. İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet. Sonra evet. İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz.
0: Evet efendim, ben solo şarkılarımızı başlatalım ve bir Mesai arkadaşımızın bestesi. Çok
1: evet,
0: yakın
1: Cengiz
0: olduğum.
1: Cengizhan'ın şarkısı evet, değil mi? Harika.
0: Bir Cengizhan Sönmez bestesiyle, bir Hicaz şarkıyla başlayalım. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Al Kalbimi diye bir şarkı. Programımızda ilk defa okunacak. Okumaya çalışalım.
1: Ben hiç dinlemedim, merakla.
0: Sonra Yusuf Nalkesen'le devam ediyoruz.
1: Harika.
0: Zaten.
1: Dinliyoruz.
0: Peki. Kıymetli şefim Onur Özel Çağlayan ve tüm orkestramıza da şimdiden minnetimizi, teşekkürümüzü sunalım efendim. İyi ki varlar. Öyleyse başlayalım. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz efendim. Kıymetli icranız için. Buradan yine Hüseyin Balkancı'ya güfte için ve beste için kıymetli dostum, kıymetli abim Cengiz Han Sönmez'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Okumaya çalıştık efendim. Bir Yusuf Nalkesen bestesiyle devam ediyoruz. Birlikte okumayı murad ediyoruz. Çünkü o niyetle repertuara konulmuş bir eser. Herhalde 7'den 70'e herkes eşlik edecek diye düşünüyorum. Okumaya çalışalım efendim. Evet kıymetli şefim.

0: Bravo. Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Ne güzel iki Hicaz eser.
1: Evet.
0: Cengiz Hancı'ma ben de buradan sevgiler gönderiyorum ve Doktor Hüseyin Balkancı'ya selamlar, saygılar, gönlünüze sağlık.
1: Evet, kıymetli Esra'cığım, ancak bu kadar yaklaşabildim tonunuza, mendilimle.
0: Bence iyi. Yine başarılı. Başarılı buldum. Ekranda peki. Bakalım. Güzel
1: yeterli
0: duruyor.
1: Buldu beni, sağ olsun. Yüzüğümü takmayı unutmuşum, dur onu da takayım.
0: Şimdi tam oldu.
1: Şimdi tamam olduk.
0: Tamam. Emeğine sağlık, ne diyelim.
1: Evet, elimden geleni
0: bak,
1: yapıyorum.
0: Bak monitörde çok daha güzel duruyor. Bakalım.
1: Ne demek yani, canlı da güzel durmuyor mesela?
0: Hayır hayır, sen içine sinmemişti ya, acaba koyu mu demişti?
1: Tam tonunu tutturamadım diye üzülmüştüm.
0: Hayır, tam
1: efendim.
0: Bence tutmuş gibi duruyor.
1: Tutmuş
0: tam
1: gibi
0: tutmuş duruyor. Efendim.
1: Çaktırmayınız efendim. Evet.
0: Tutmuş tutmuş.
1: Çaktırmayınız.
0: Harika.
1: Peki gönlüm, ne dinleyeceğiz? Galiba bugün Kürlücezkar duydum ben.
0: Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi.
0: Kardeş eyvallah. Makamlar çok evet. Yakınlar zaten. Bir Avni Anıl şarkısı. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait.
1: Evet.
0: İkincisi de İsmet Nedim eseri. Birincisi, sen de çok seversin o şarkıyı.
1: Evet.
0: Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan. Diyerek başlayalım istersen.
1: Buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurunuz.

0: Ellerinize sağlık. Bu şarkının beste ve güftesi Metin Eryüre'ye ait. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Sahneye yavaşça çıkıyorum.
0: Ne kadar Serkan, naziksin.
1: Serkan kardeş bir klip çekti size. Nur topu gibi bir klibiniz oldu.
0: Ne mutlu. Yönetmenimiz evet. Her zaman yapıyor bunu, her sağ zaman olsun. Evet,
1: maşallah.
0: Uygun şarkılarda.
1: O derinlik, evet. Işık şovları. Bak kıskanmıyorum.
0: Heyecanla izleyeceğim.
1: Kıskanmıyorum. Bak ne güzel.
0: Evet, artık kıskanmayacağına söz verdin zaten.
1: O hafta.
0: Hani müzikal anlamda sözleşmiştik.
1: O haftalık değil miydi o?
0: Yok, hep.
1: Olmaz, ben öyle uzun süre olmaz. Gönlüne sağlık. Çok
0: teşekkür
1: güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Ve gerçekten çok güzel bir görüntü.
0: Harika. Ne güzel,
1: şarkınla
0: ne mutlu.
1: Birlikte eşleşti. Çok güzel oldu. Gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rejiye de efendim.
0: Emeklerinize
1: kamera
0: sağlık.
1: Kamera arkasındaki dostlarımız ve yayın yapım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Gönlünüzü
0: hepinize
1: koymuş durumdayız. Herkes gönlünü koymuş durumda. Herkesin gönlüne sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz hepinize.
1: Ben senin adına teşekkür ettim nedense.
0: Şimdi birazdan da kendi adına, senin adına da ederiz.
1: Tamam, peki.
0: Ben de öğrendim artık ne yapmam gerektiğini.
1: Estağfurullah. Efendim, Harun Kolçak bestesi. Sözler de Harun Kolçak'a ait. Ruhu şad olsun. O dönemin, o pop müziğin çok önemli bir yorumcusu ve bestecisi. Ben çok çok severek dinlediğim bir yorumcuydu. Ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Çok güzel bir şarkı. Okumaya çalışalım.

0: hangi ben?
1: Yiyecektim vallahi. Esra içer.
0: Ben erken davrandım. Gönlüne sağlık.
1: Bravo. Gönlüne sağlık. Orada okuyordun kendi kendine ve ben dayanamadım. Hemen seni alıverdim. Teşekkür ederim. Lütfettiniz efendim. Sağ olun.
0: Bunu zaman zaman dile getiriyoruz ya. Birbirimizi beklerken, en azından ben kendi adıma. Makyaj odasında provaları dinlerken.
1: Evet.
0: Böyle öyle bir kendimizden geçiyoruz ki eşlik ederken. Az önce de öyle oldum herhalde ki.
1: Evet,
0: sanırım.
1: Evet. Kendi kendine çok kaptırmış bir şekilde okuyordun ki dedim ki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. İşte,
0: bu da bizi fırsattan... o yıllara götüren şarkılardan
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Geçmişe yani gidiyoruz.
1: Yaşımız ortaya da çok çıkmasa iyiydi sanki.
0: Yaşanmışlık güzeldir ya. Yeter güzel, ki sağlığımız mi? Olsun. Hep bunu söylüyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Sağlıkla yaşamak dünyanın en büyük nimetlerinden bir
1: evet,
0: tanesi.
1: Evet.
0: Şükür bugünümüze.
1: Çok şükür, evet. Ölmeyen şarkılar ve bu programın formatı gereği birçok eseri, birçok tarzı, Türk müziğini, bazen ufaktan fantezi eserleri, popüler eserleri, 90'ları, türküleri, bazen daha serbest çalışma formlarını, hareketli eserlerle veda ediyoruz. Yani hemen hemen her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
0: Her kapıyı çalıyoruz.
1: Her kapıyı çalıyoruz. Senin şarkın.
0: Bizi kabul buyurun efendim.
1: Evet, peki. Siz ne okuyacaksınız? Güzel Esra'cığım.
0: Sıradaki şarkı sanıyorum bir aranjman şarkı.
1: Evet.
0: Bestecisi yabancı. Eskiden çok uyarlama şarkılar yapılırdı ya.
1: Evet.
0: Tanrı Misafiri.
1: Ben Tanrı Misafiri. Çok güzel, güzel şarkı. Dinliyoruz efendim.
0: Teşekkürler.
1: Zevkle.

0: Bravo.
1: Ellerinize sağlık.
0: Gönlünüze
1: harikasınız.
0: Sağlık.
1: Ve güzel kardeşlerim, vokallerimiz Fatih ve Ceren. Hepinize evet. Teşekkür ediyorum. Harikaydınız.
0: Siz de harikaydınız efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Enerjinizle, sesinizle.
1: Ne mutlu öyleyse.
0: Maşallah.
1: Öyle olmaya çalışıyoruz. Bazen olabiliyoruz, bazen olamıyoruz. Bazen yorgun oluyoruz.
0: Genelde
1: bazen
0: oluyoruz,
1: üzgün oluyoruz
0: şükür.
1: Ama yine sizin karşınıza en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Kabul buyurunuz.
0: Evet, yani işimizin biraz böyle bir tarafı var tabii. Yorgunsan da, hastaysan da bir anda toparlanıp gülümseyip
1: evet, evet.
0: Merhaba demek gerekiyor.
1: Düşersek o iş gitmez. Hep evet, böyle olmamız evet. lazım.
0: O enerjiyle de yükseliyoruz. Çok şükür, sağ olsunlar.
1: Çok şükür. Şimdi senden ne dinleyeceğiz İhsan'cığım?
0: Vallahi bir şaheser var. Sırada yani yüzümüzün akıyla inşallah çalıp okuyabiliriz.
1: Tamam. Bu şarkı o şarkı.
0: Bu şarkı o şarkı.
1: Bu şarkı o şarkı.
0: Muhtemelen canlı olarak herhalde daha önce çalınmamıştır diye düşünüyorum. Türkiye radyo ve televizyonlarında ilk defa canlı çalınıp canlı okunacak olabilir.
1: Haydi
0: bir
1: bakalım.
0: Orhan Gencebay bestesidir. Sözler de ona ait. Bir söylediğini bir daha söylemiyor biliyorsun ki Orhan Baba. Çarşaf
1: her
0: bir söz.
1: Her melodiye bir satır, başka
0: evet,
1: bir söz.
0: Evet, her satır bir söz. Ve Ezgi de öyle. Sürekli geçkiler, başka şeyler.
1: O zaman...
0: Bir yapalım bakalım ne olacak.
1: Kolay gelsin
0: bir
1: hepinize.
0: Bana şans dile, bize hayır, şans dile.
1: Eminim. Eminim.
0: İnşallah.

0: Tebrik ediyorum efendim.
1: Sevgili seyircilerimiz, sen yoruldun bir dakika.
0: Buyurun.
1: Bu bir bant yayınıdır ve bu şarkı baştan sona tek seferde kaydolmuştur. Bunu bilerek izleyiniz.
0: Evet.
1: Adeta bir sınav şarkısı gibi, evet. Eseri gibi.
0: Hepimize
1: her birinizin gönlüne
0: oldu.
1: Sağlık. Senin de. Sen okurken ben yoruldum, arkadaşlarım çalarken yoruldum. Harikasınız.
0: Evet, bir gönlünüze ara nefes sağlık. İçin çeviriyordum Onur ben bir ara. Yani Orhan Baba yazmış.
1: Müthiş.
2: Ya acaba buna bir Orhan Gencebay senfonisi mi desek?
1: Öyle.
0: Evet. Şaheseri. Şaheserisi. Vallahi.
2: Evet.
0: Gerçekten canlı, yani bir canlı performansta bunu kabul ettikleri için ben tüm orkestra...
1: Bence de ya. Arkadaşlar nasıl geldiniz bu oyuna siz?
0: Ya oyuna gelmediler.
1: Ama harikaydınız. Kendilerine güvendikleri
0: için. Ne dedin çok özür dilerim. Onur kandırdı diyor.
1: Ama işte kendilerine güvendikleri için. Evet, her evet. Biri o kadar değerli ki.
2: Ben tüm
1: ki.
2: Arkadaşlarıma güveniyorum tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Evet, gönlünüze sağlık. Müthişsiniz. Efendim. Sağ olun, var olun. Gerçekten bu işin keyfi böyle çıkıyor işte. Kendimizi aşarak, hani belki konfor alanından çıkarak değişik şeyler yapmak, farklı şeyler okumak, biraz da zorlamak sınırları belki. Hem kendi sınırlarımızı hem genel olarak sınırları zorlamak. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize efendim. Sizler
1: tabii
0: için.
1: Eser bitti şimdi böyle konuşuyor. Okurken çalıştım. Kim bilir neler. Allah'ım bir hata olmasın. Allah'ım bir hata olmasın.
0: Yani
1: diye, değil
0: çok
1: mi?
0: Derin bir eserdi.
1: Gönlüne sağlık. Gerçekten
0: İnşallah
1: müthiş.
0: Hanımızın akıyla icra
1: müthiş
0: etmişiz.
1: Müthiş oldu. Yorumun da, çalımlar da öyle.
0: Canımsın.
1: Harikasın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın.
0: Sağ ol.

0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız.
1: Gördük efendim.
0: Böyle değişik şarkıları repertuarımıza alıyoruz efendim. Aynı şarkıları tekrarlamayalım diye farklı evet. şarkılar da
1: farklı
0: seslendirmeye
1: tarzlar.
0: Çalışıyoruz. Farklı tarzlar zaten var.
1: Evet.
0: Hiç okumadığım, duymadığım şarkıları da araştırıyorum sizler için.
1: Evet, böyle vokallerin
0: harika efendim, oldu.
1: Altyapıyla
0: dinamik.
1: Birlikte girmesi falan, aranjeler falan bir şey demiyorum.
0: Başladık
1: sadece...
0: galiba yine Onur.
1: Hayır, hayır. Ha, çok güzel, hoşuma gitti Esra'cığım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bak birden ciddileştim.
1: Anladı.
0: Birden
1: beni.
0: Ciddileştim, Esra gitti.
1: Evet. Biraz değiştirelim
0: neredeyiz?
1: Mi şöyle?
0: Değiştirelim.
1: Hafif Türkiye doğru böyle, biraz da serbest çalışma gibi.
0: Sevdiğim bir şarkı benim de.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Evet, dostlarla birlikte okuruz.
0: Bir dönem bir dizinin müziğiydi bu.
1: Evet.
0: Hatırlar mısın?
1: Tabii tabii.
0: Bayağı bir estirmişti.
1: Evet. Biz de okumaya çalışalım efendim.
0: Buyurunuz.
1: Senin şarkın yorumuyla olsun. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, imkansız aşk diyeceğiz yani. Buyurun.

0: Ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: İhsan'cığım.
1: ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Tatlı tatlı kendi kendimize okuduk gibi böyle değil mi? Güzel bir
0: Böyle
1: aranje.
0: soft.
1: Gönlünüze sağlık. Evet.
0: Evet, Hicazlara. Hicaz'dı değil mi bu?
1: Evet.
0: Yakışıyor bu tavır.
1: Evet, tatlı
0: gönlüne
1: tatlı.
0: sağlık.
1: Sizi de bekledim ama gelmediniz Esra
0: Kendi
1: Hanımcığım.
0: kendime söyledim. Her seferinde gelmeyeyim dedim.
1: Neden?
0: Bilmem.
1: Gel. Gel ki ben de geleyim.
0: Kendi sak kendi şarkıma saklayayım dedim.
1: Peki ne okuyacaksınız şimdi?
0: Ben de bir halk müziğine geldik
1: Evet,
0: artık.
1: artık
0: Bir
1: gelelim.
0: türkü seslendirmeye çalışacağım. Edremit'in Gelini.
1: Valla
0: Çok sevdiğim bir eser.
1: dayanamayıp
0: İlk
1: gelebilir
0: defa.
1: miyim?
0: Tabii ki. Hatta gitme
1: Yok.
0: istersen.
1: Buyurun. Çok naziksin. Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Doyamadım ben. Bir tane daha türkü okusam?
1: Bak ben gelmedim
0: Kabul
1: zaten.
0: mü?
1: Gelmedim.
0: Okuyabilir miyim İhsan'cığım bir türkü daha?
1: Ne demek efendim?
0: Okuyorum o zaman.
1: Sizin sahneniz.
0: Haydi.

0: Bravo arkadaşlar. Bravo.
1: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık, gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben türkülerimi okudum, bitirdim.
1: Öyle mi?
0: Üzerime düşen görevi bugünlük bitirdiğimi düşünüyorum.
1: Efendim, final
0: pası sana atıyorum.
1: Bana
0: mı? Finalde beraberiz.
1: Finalde beraberiz. Peki. Ben de bir türkü okumak isterim. Ruhumda Sızı diye bir türkü. Böyle
0: biliyorum.
1: Yavaş yavaş. Sızılık
0: gerçekten
1: bir türkü,
0: sızı.
1: Evet. Peki, kıymetli yönetmenimden rica etsem, ben şöyle kıymetli kardeşim yanına geçsem, böyle bağlamayla baş
0: ne
1: başa
0: kadar
1: söylesem.
0: Ne kadar da güzel olur, harika olur.
1: Olur değil mi? Peki, okumaya çalışalım öyleyse.

0: Gönlüne sağlık. Oğulcan kardeşim çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, duyguna, ruhuna sağlık. Çok çok teşekkürler. Evet.
1: Yüreğinize sağlık. Harikaydı.
0: Kıymetli Esra'cığım. Yavaş yavaş sanki bu haftanın
1: sonuna geldik.
0: Sonuna
1: bu güzel eserden sonra.
0: Evet.
1: Ne sevgili dersiniz? İzleyenlerimize veda etme. Kısa bir veda bu. Veda etme vakti geldi. Senin şarkın bugünlük sonuna geldi efendim. Haftaya yine sizlerle birlikte olmak için heyecanla bekliyor olacağız.
0: Şarkılarla, türkülerle, heyecanımızla, sevincimizle sizler için yine burada olacağız efendim. Siz de bizler için orada olursanız çok çok mutlu oluruz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.
1: Sevgili arkadaşlarımızı kardeşlerim, da alalım.
0: Evet, Ceren kardeşim ve Fatih kardeşimi de buraya davet edelim. Birlikte final yapalım.
1: Kapanış şarkımızı beraber söylüyoruz. Evet.

Köyünde Yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes neyes berken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız.

0: Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz de, biz de, bu ekran başındaki bütün dostlarımız da yine İstanbul'dayız. O yüzden yüzümüzdeki bu tebessüm, o gülümseme. Uzak şehirlere de keyifli oluyor da yani. Yani müzisyenlikte de öyledir ya. Hani İstanbul işi olunca boşuna gidiyor.
2: Festivale çıkarken mutlu buluşsun.
1: Benim size önereceğim şeyler müzik hakkında. Müzik çok fazla şey yapmamak lazım böyle. Çok derinliğe dalmamak lazım. Sende var olan şeyi güzel kullandıktan sonra müzik her türlü yapılıyor. Bence sözü fazla uzatmadan görevimize bakalım neler yapacağız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü durağınız İstanbul'un renkli yüzü Balat. Ya Balat deyince yani bu ekibin bana yaptığı bir güzellik olsa gerek. Çünkü ben Balat'ta yaşıyorum. Tarihi yapıları, dar sokakları ve özgün atmosferi ile bu semt geçmişin sesiyle bugünün ritmini bir araya getiriyor. Gerçekten Balat tarihi bir araya getiriyor baktığınızda. Çok büyük bir eski bir tarih orada. Devam ediyoruz. Göreviniz Balat sokaklarında kısa bir keyif yürüyüşü yapın. Rehberiniz ben Oktay Kuşan olarak. Sizi Balat'ta gezdireceğim bu çocuklar. Semtin ruhunu yansıtan planları alın. Duvarlar, insanlar, dükkanlar, sokak evleri. Bunların hepsi var ve rengarenk evler var orada, biliyor musun? Ardından Balat sahilinde denize karşı müzik performansınızı gerçekleştirin. Çok misk. Zaten deniz kenarında sanınca ben çok mutlu oluyorum. O denizin kokusu beni çok alıyor. Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demişler. Balat'ın eşsiz karakterini notalarınızla birleştirin. İstanbul'un bu çok katmanlı ruhunu sesinizle görünür kılın demişler. Yolunuz açık olsun, rotanız müzik olsun. Evet, şimdi Balat'a doğru yola gidelim. Bence vapurla geçelim.
2: Arabayı güzel olur.
1: Aynen.
2: Bu aşina olduğumuz.
1: Arabayı bırakalım bir yere. Yani sonuçta o da araba lazım olmayacak gibi.
2: Yani de olur belki. Yani ondan kurtulmuş olur.
1: Bence de bu saat trafik. Vapurda da güzel böyle İstanbul'u seyrede Balat'a geçeriz. Güzel İstanbul'umuzu bir seyredelim. Ondan sonra Balat'ta biraz şarkılar söyleyelim. Bugün aşk şarkıları, yani sevdiğimiz aşk şarkılarını söylemek isterim izninizle.
2: Aşk şarkıları, aşk türküleri.
1: Dünya aşk üzerine kurulmuş. Aşk olmazsa olmuyor ki Mustafa.
2: Öyle doğru.
1: Sen hiç aşık...
2: Ben aşık oldum da bıraktım abi aşk işi.
1: Nasıl ya? Yani?
2: Benim işleri bana göre değil.
1: Bu yaşta.
2: Bu yaşta. Ne, hangi yaşta olacak abi?
1: Tamam bırakalım.
2: Gençken, sevdalık gençken olur ya.
1: Balat'a gidelim. Balat'ta güzel böyle 90'lardan, 80'lerden güzel şarkılar, türküler söyleyelim, özgün besteler söyleyelim. Rotamız müzik ekibi bugün İstanbul'da Balat'tayız.
2: Balat'ıyor musunuz?
1: Şu an.
2: Vapura bineceğiz.
1: Haydi.
2: Hadi bakalım.

Efendim İstanbul'dayız ve İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Balat'tayız, Haliç'teyiz. İstanbul'un her yeri güzel bence. Yedi tepeli İstanbul demişler. Galata'sı ayrı güzel, Galata Köprüsü ayrı güzel, Üsküdar'ı ayrı güzel, Kadıköy'ü ayrı güzel. İstanbul'da yaşamak başka bir güzel. O yüzden bugün böyle biraz aşk ve ayrılık şarkıları üzerine gideceğiz. Balat'tayız. Bu güzel mekandayız. Karşımızda Galata Kulesi görünüyor sanırım. Evet, oralarda. Süleyman'ım, Mustafa'm birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, İstanbul'dayız ve Balat'tayız. Türkülerimiz, şarkılarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın.

vaktimiz varken. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Bugün İstanbul'dayız. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz bu dört kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un müziğini en çok arkadaşlar dile getiriyor. Bazen vapurda, bazen sokakta, bazen biçiminin üstünde. O yüzden onlar sokakların en büyük emektarları. Ama aynı zamanda da çok yetenekli insanlar. O yüzden onlarla rota müzik demek benim için bir gururdur. Çünkü bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda hep yeni kuşak insanlara yol açma niyetindeydim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Hoş geldiniz. Hüsnü Arkan'ın söylediği gibi Hoş Geldin adlı eserle ikinci şarkımıza devam ettik. Bundan sonrakiler de bu tarz aşk şarkılar olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyetler, şekerler olsun. Çaylarınızın demi az olsun, çok olsun. Fark etmez. Gönlünüzdeki sevgi çok olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Sevgiyle kalın.

0: ki sevda değil.
1: Bu benimki sevda değil demiş. Bu da bir Zülfü Livaneli şarkısıydı. Sevda değil. Gerçekten şimdi o da 80'lerin 90'ların bestelerine baktığınız zaman ne güzel içinde böyle anlam yüklü meyanı var, işte arasızı var, işte nakaratı var. Mis gibi akıyor gidiyor. Yani aslında besteleri yaparken farkındaysan okuduğumuz şarkıların çoğu bugünkü şarkılar 90'lardan. Hep böyle bir arasazları var, meyanları var. Böyle türkü gibi aslında.
2: Evet.
1: Bir de türkü gibi. Aynen. Şimdiki şarkımız Dostum Dostum Olsun. Öyle bir yerdeyim ki.

Ne güzel söyledi değil mi? Yokluğundan öldü gönlüm. Demek istediğimiz o aslında Türkiye coğrafyasında yani Anadolu coğrafyasında yetişmenin kaderi bu bütün türkülerimizde, şarkılarımızda hep böyle acı, kader, hüzün var. Olsun, bugün kederlenelim, yarın gülelim. Sevdamız büyük olsun. Programımıza devam ediyoruz. Rotamız müzik kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü İstanbul durağımız Balat'tı. İnsanlar sokakta gezerken biz de kendimizce bir şeyler çalıp söylemeye çalıştık diyelim. O zaman programımıza devam edelim.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

İstanbul Düe Trio'ya hoş geldiniz. Kopuzda Coşkun Karadeniz. Piyanoda Sertan İpek. Cello'da Murat Süngü. Ve ben Ferman Akgün.

0: Hoş geldin Coşkun kardeşim.
1: Hoş bulduk Erbarım. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Sert Hanım. Murat Süngüm. Hoş geldin. Şu her bölümde yaptığımız doğaçlamalarla bir albüm herhalde yaparız.
1: Albüm çıktı ya.
0: Çıktı.
1: Albüm zaten çıktı. Hazır şu anda ikinciye geçiyoruz.
0: Çok çok güzeldi yine.
1: Evet, evet. Güzel bir muhabbet oldu yine.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinizin.
0: O zaman bölüm başlasın. İstanbul Düetri'ye başlıyor.

0: Coşkuncum, ya senin ellerine ağzına
1: Eyvallah.
0: sağlık. Bu özellikle ne diyor orada? Su yolunda, yani su testisi, su doldururken. Şimdi Alaca Geyik diye Yaşar Kemal'in bir Ala Geyik, pardon, öyküsünü okudum da, efsanesi, Ala Geyik efsanesinde yine orada işte su dolduruyor bir kız. Başka birisi geliyor, ona aşık oluyor. Ya bu türkülerde çok fazla geçiyor ama bu özellikle bu çok etkiledi beni. Çok güzel bir
1: Çok güzel bir
0: aşk.
1: türkü. Çok seviyorum Ferman'ım. Okan Murat Öztürk, Ankara'dan selam olsun. Onun bir albümünde, eski bir albümde dinlemiştim. Oradan böyle gönlümde kalmış. Tam da dedim yeri geldi böyle. Hissettik, çok da ustalar çok da güzel çaldılar.
0: Evet.
1: Öyle bir
0: Yani bam teline dokunuyor. Çok.
1: acayip bir türkü ya. Çok güzel bir türkü.
0: Peki bundan sonra?
1: Yalçın Tura'ya, büyük ustaya
0: Büyük
1: ait,
0: usta.
1: söz müziği kendisine ait Ay Ümmühan diye bir türküleri var.
0: Ayümühan.
1: Çok güzel bir beste. Halk müziği formunda.
0: Ama
1: Yani
0: Yalçın Hoca'ya
1: evet.
0: baktığınızda hani form olarak Batı
1: Batı
0: müziği
1: müziği
0: kökenli
1: kökenli.
0: gelip yani bu derece halkın nabzına inecek melodileri bize iletmesi de yani
1: Kes,
0: takdire
1: %100
0: şayan.
1: doğru.
0: Yani
1: Evet.
0: bir bakıyorsunuz
1: Bu güzel bir
0: hani
1: bilgi. Evet.
0: film müzikleri olsun.

0: olsun,
1: Evet.
0: yapılan düzenlemeleri olsun. Demek ki bu daha önceye geldiğinizde Batı müziği de entegre olabiliyormuş ve insanlara böyle dokunulabiliyormuş diye
1: Yani
0: bir
1: bunu
0: dipnot düşmek
1: söylemesen
0: lazım.
1: çok doğru söylüyor Murat. Çok acayip bir yere yani geldi. Hani bunu birine demesen ki bu bir bestedir. Bu bestenin sahibi de Batı müzik menşeli bir hocadır. Buna bence kimse inanmaz. Yani o kadar ayağı toprağa basan bir insandan çıkmış bir şey ki. Hani çok doğru katılıyorum. Zaten hani bence halk müziğinin abi böyle bir bu kafada üretimlere ihtiyacı var. Hani
0: Tabii.
1: var olan hep yemekten, tüketmekten ve onun
0: Evet.
1: üzerine böyle gereksiz savunuculuk yapmaktan ziyade bence bir yerden sonra bu şekil yani o kokuyu da hissedebildiğimiz, dokuyu da alabildiğimiz melodik olarak, söz olarak yani baktığın zaman abi inanılmaz bir eser bence. Bence çok güzel bir örnek. Hepimiz için yani benim için, herkes için de bence bu noktada önemli bir örnek türkü.
0: Ya
1: Selam
0: eski,
1: olsun hocaya.
0: selam olsun, evet. 60'larda 70'lerde hep okuyoruz ya işte Cem Karacalar, Barış Manço'lar, belki daha da bile eskisi. Yani önce Batı müziğiyle coverlar yapıp başlıyorlar. Aranje dediğimiz işte Batı Aranje
1: müziği.
0: dönemi, değil mi? Tabii. Ondan geçiyor ama sonra öyle bir kaynak var ki doğuda, onu alıp başka bir forma dönüştürüyorlar. Bu dediğiniz belki hani benzer bir örnek olmayabilir ama yine de bana bir anda onu anımsattı. Yani iki tarafı da samimice alabiliyorsanız, ikisi de varsa, o ikisinin bilgi birikimi ortaya çok enteresan bir şey çıkartıyor.
1: Evet.
0: İşte Yalçın Hoca en büyük
1: Evet.
0: örneklerden birisi
1: Çok
0: zaten.
1: büyük bir örnek, evet. Kesinlikle öyle yani. Bu
0: Evet.
1: türkü de o yüzden çok kıymetli yani. Ben çok severim bunu da. Ayfer Vardar okumuştu abi albümde. Selam olsun. Onun muhteşem yorumundan ben de böyle esinlendim. Programda okuyalım dedim.
0: Şimdi burada ne çıkacak? Ben çok merak
1: Ben
0: ettim
1: de.
0: o zaman. Hadi.
1: Hadi bakalım.

Biz bu saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor, kendimi alamıyorum. Bir kez gelmişsin bu saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüyü yakıyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehrin içine çekiyor, kendimi alamıyorum. Gidiyorum.

yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprü yakıyorum mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, biri de sevgili. Rüyamı bu gerçek mi inan anlamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor, kendimi anlamıyorum.

0: Arkadaş bir şarkı bakışarak bu kadar farklı ve acayip bir şekilde düzenlenebilir.
1: Elinize
2: Ayakta
1: sağlık.
2: alkışlıyorum Metin'i.
0: Evet.
2: Sizi muhteşem çaldınız. Bana hiç ihtiyacınız yoktu. Çok
0: Ben
2: güzel
0: ikisine
2: oldu.
0: uydum.
2: Evet.
0: Ama şuradan senin de bir katılmanı beklemedim.
1: Vallahi
0: Değil mi?
1: izleyici konumundan
2: Ferman'ım,
1: ben çalım konumuna bekledim, açık
2: tam
1: söylüyorum
2: kumuzu elime
1: ama.
2: attım ki baktım Murat bir şeyler girdi, çalmaya başladı, dedim tamam çok güzel çalıyorlar, hiç boşuna şimdi.
3: Biz de istedik ama gelmedi.
2: Bir dahaki ne olsun o zaman.
0: Bir dahaki
1: Bir alacak mıyız?
0: başka bir programda 10 dakika bir dakika bir tek sen
2: Evet, tek
0: çalacaksın.
2: bence bu şarkı ama.
0: Tek bu şarkı.
2: O zaman Murat da söyleyecek falan.
0: Süper.
2: Eyvallah, elinize sağlık. Ağzına sağlık kardeşim.
0: Mangadan Bitti Rüya yaptık.
2: Evet, güzel oldu. Çok güzel oldu.
0: Evet. Şimdi Sinem Hondaroğlu bizimle birlikte olacak. Sinem hoş geldin.
4: Hoş bulduk
2: Hoş
4: Ferman.
2: geldin.
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Biz Sinem'le aslında demin konuşurken Coşkun'un, biz 10 sene önce tanışıyormuşuz ama benim müthiş hafızam yüzünden
2: unutulmuş.
0: Ben unutmuşum onu. Şimdi Sinem bana onu hatırlattı. Bizim bir program, akustik program
4: Akustik,
0: çekiminde
4: evet.
0: çalmışız.
4: Canlı kayıttı.
0: Bugün de bir kayıt için bir araya geldik ama bundan önce asıl biz UNESCO'nun Yunus Emre yılı vardı. Geçen sene UNESCO Yunus Emre yılı ilan etmişti. Biz de çok özel bir müzikli gösteri, yani böyle
4: Dev bir
0: animasyonlarla, dev bir
4: orkestra.
0: orkestrayla onları hazırlamıştık. Orada yine birlikte çalıştık. Hatta Sertan Sinem,
4: Evet.
0: ben orada
2: Üçlü.
0: birlikteydik.
4: Sertan'ın düzenlemeleri.
0: Bir bahsetsene, çünkü oraya siz modern folk olarak geldiniz değil mi?
4: Evet.
0: Yanlış
4: Evet,
0: hatırlamıyorum.
4: orkestramızın bir bölümü geldik. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu. Gerçekten ülkemizin en müstesna topluluklarından birisi. Ben 12 senedir oradayım. Ve Yunus projesinde de orkestramızın bir bölümüyle orada biz de vardık.
0: Enver abi tabii.
4: Evet, Enver Meralı.
2: Selam olsun.
4: Evet.
0: Selam olsun ona buradan. Ben aslında böyle çok basit, hatta çocuksu sorular sormak istiyorum. Çünkü şöyle mesela, seni bu neye çeken ilk dürtü neydi? Müziğe başladığında bir, yani nasıl müziğe başladın? Aslında oradan bir konu
4: 15
0: açalım.
4: yaşında başladım ney üflemeye ve 23 senedir
0: Ne teşvik etti peki seni?
4: babamın keman hocası teşvik etti. Tabii o yaşta bir çocuk için ney çok büyük bir manaya sahip bir enstrüman. Yani size işte dokunduğunuz zaman hemen ses vermeyen, çok mücadele etmeniz gereken, ulaşmanız gereken bir çalgı ney.
0: Biz o sırada flüt üflemeye çalışırken
2: Ben yine aynı. Ben de değişen bir şey yok yani. Benle geldi, benle gider.
0: Coşku sen de mi o yaşta başladın?
2: Yok, ben daha ufaktım ya.
0: Daha ufaktın.
2: Daha ilkokuldan önce benim temasım sazla. İşte herhalde son nefese kadar.
0: En
2: Yarenimiz,
0: küçük
2: yoldaşımız.
0: En küçük kim başladı burada, merak ettim.
2: Bendir.
5: Yok,
0: kaç?
5: Bana bakmayın. Ben zaten öyle doğdum.
0: Bir mi?
2: Sen sazla.
5: Ben öyle doğdum.
0: İki mi? Üç mü?
5: Hani şöyle bir tabir vardır ya, bazı markalar vardı işte, 200 yıllık geçmişimiz diye böyle
2: Köklü
5: olur ve
2: tarihimiz falan.
5: duyarlar. Benim üçüncü kuşak, yani dedemin soyadı Rast. Hani öyle bir kökten geliyor. Yani ne zaman müziğe başlayabilirsin ki? Direkt
2: Tabii,
5: doğuyorsun zaten.
2: tabii.
0: Bu da güzelmiş.
2: Evet.
0: Sertan?
6: Benim 3-4'tür ya.
0: Peki neyden muhabbeti, yani neyden
2: Ya.
0: bahsederken bir anda cıvıttım muhabbeti. Şimdi ya bu yolculuğu ben çok merak ediyorum. Aslında çok aklıma geldikçe de soracağım. Aslında şunu söyleyip belki bir dur, onu söylemeyip Yunus demişken şimdi bana seni gereksini yapalım mı bir tane?
4: Yapalım.
0: Orada o Yunus gösterisinde, konserinde yapmıştık. Şimdi onu tekrar bir yad edelim o zaman.
2: Hadi.
0: Coşkun'la Murat'ta.
2: Eyvallah.

0: Bizi yine o güzel günleri götürdün, o konser prova yaptığımız günleri.
1: Nefesine evet. Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim. Hepinizin ellerine sağlık.
0: Teknik sorular da sormak istiyorum ama kimseyi de sıkmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şunu söyleyeceğim ama bizim gitaristimiz Yağmur konuk olmuştu bize. Yağmur'un babası da Neyzen.
2: Evet.
0: Ve bizim her albümde açılışlı Yağmur'un babası Ney çalardı. Ali amca ona da selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Bizim müziğimizde yeri çok farklı. Mesela ben İstanbul'a ilk taşındığım zaman Niyazi Sayın Necdet Yaşar albümleri vardı.
1: Evet, Niyazi hocamızın evet. da.
0: Yani o ney ve tambur sesleriyle Beşiktaş Üsküdar arasında git gel git gel beni çok...
1: Sen bence çok doğru bir albümle başlamışsın.
0: Evet.
1: Yani gerçekten. Ney ve tambur dinleyeceksen iki büyük üstadı.
0: Ondan sonra pek dinlenilmiyor.
1: Necdet Hoca, Necdet Hoca rahmet olsun.
3: Allah rahmet eylesin.
0: O dönemde yani.
1: Niyazi Hoca hala sağ. Ellerinden öperiz. Evet. Çok severim. Büyüğümüzdür. Onlar çok kıymetli. O albümler zaten değil mi? O iki sazın münasebetini en iyi anlatan belki
2: gerçekten.
1: Evet. En iyi anlatan.
3: Tabii canım.
1: En derin anlatan, bırakan kayıtlar bence.
0: Sizler çalışma fırsatı da
1: ya ben estağfurullah ben değil.
3: Ben çalışamadım hocayla evet. Ama hani...
0: Ama bilme, tanışma.
3: Tabii. Yani tanışma münasebetimiz var. Ama hoca şu anda yaşayan tarih gibi. Çünkü tabii. Hani evet. Öyle bir ekol ki şu an çoğu, ki Sinem daha iyi bilir, o ekolden gelmek üzere kuruludur. Biz ekol olarak, Nezen olarak iki tane Aka Gündüz hoca ve Niyazi Sayın ekolünden gelir. Aka Hoca Allah rahmet eylesin. Rahmet eylediği tamam. için şu an elimizde kalan tek yani örnek olarak canlı dinleyebileceğimiz ve o usul

0: YouTube'u alabileceğimiz tek şahıs şu anda hala ders
1: Niyazi
0: niteliğinde
1: sayılır.
0: insanlara
1: Evet.
0: çok şey veriyor.
2: Peki bu enstrüman için yani ses nasıl biz solist olarak gırtlak ses çok önemliyse mesela gününe göre nasıl kendini antrenman yapıyorsun ya da çalışma disiplinin ne oluyor bir konsere çıkmadan önce?
1: Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı ikincilikle bitirdim. Ve orada tabii orası bir batı müziği konservatuvarı ama ben enstrümanımı klarnet ve flüt metotlarıyla o etütlerin pratiklerini çok yaptım. Bu bana ne sağladı? Ben 10 sene TRT Ankara Radyosu'nda orada orkestralarda, işte televizyon programlarında, radyo kayıtlarında görev yapıyordum. Fakat bir yerden sonra bunun daha ötesi olabilir diye düşündüm hep. Yani benim duygu dünyamı daha çok ifade etmem gerekiyordu. Yani bir klasik eserden ziyade daha büyük eserlerde var olabilirim diye düşündüm hep. Ve öyle de oldu. Yani çok uzun yıllardır, bir 17-18 senedir hep büyük orkestralarla çalışıyorum. Tabii bu yaptığım pratikler bana çok geri dönüşü oldu. Neden? Yani bir orkestra şefi önünüze bir partisyon koyuyor ve orada işte bunu böyle mi yapayım diye düşünme şansınız olmuyor bazen. İşte orada da benim çok uzun saatler, günlerce ki ben hala çok pratik yapan bir insanım. Acelite ama neyin de nazik dünyasından çıkmadan böyle bir denge içerisinde enstrümanını yorumlamaya çalışıyorum.
3: Şey galiba değil mi Sinem, yanlış anlamadıysam büyük orkestra dedin, yaylı yani senfonik orkestra
1: Evet, senfoni
3: dediğimizden bahsediyorsun.
1: orkestralar,
3: Anladım.
1: popüler müzik yapan orkestralar.
3: Ha, klasik yani icraların dışında Türk müziği icraları yapan
1: Evet.
3: ekiplerin dışında
1: Aynen
3: diğer
1: öyle.
3: dünyada. Tabii okuduğu okul münasebetiyle hani teknik olarak da değil mi, notasyon olarak da
1: Evet.
3: icra hani kapasitesi olarak da diğer işte batı menşeli nefesli enstrümanlardan tabii ki teknik olarak da bir şey aldığı için
0: Tabii.
3: oraya müzikal olarak entegrese tabii ki
1: Fakat bunu
3: onu
1: doğru yorumlamak lazım.
3: evet.
1: Yani şimdi az önce çaldığımız Bana Seni Gerek ilahisinde orada da neyin kendi dünyasını sunmanız gerekiyor. Yani başka bir şey yaparsanız da komik olur. O yüzden hani bir
0: Evet.
1: eser yorumlamak, yani büyük resmi görmek aslında.
2: Ya öyle şimdi söylerken de bu özellikle ilahilerde ben mesela tedirgin oluyorum. Demin de böyle tam sonunu ya, doğru mu söyledim yanlış mı ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama sonuçta buradan gönülden herhalde veriyorsan
3: Hakikat
2: o
3: odur.
2: karşı tarafa
3: Ferman.
2: geçiyorsa
3: Evet.
2: dinleyiciye o zaman o yorumlar hatalar kabul
3: Estağfurullah.
2: edilmiyor.
3: Hata, kusur yani görecek şeyde kimse bence yani öyle bakmamak lazım
2: Yani.
3: tabii hikayeye. Yani bu iki sazda mesela hani ney ve mesela bağlama bizim geleneğimizde aslına bakarsan müzikten çok farklı yani müzikten başka kutsiyetler atfedilmiş,
0: Tabii.
3: manalar eklenmiş enstrümanda şimdi.
2: Evet,
3: Yani
2: evet, evet, evet,
3: işin
2: evet.
3: tabii ki işin bir de o boyutu var. Hani bu sazların icrası da o kaynaklardan bezenerek aslında işte duygusu, yorumu, tavırı değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
3: Naçizane yani affınası olarak
1: Estağfurullah.
3: anlatıyorum.
1: Evet. Ne demek?
3: Oradan çok etkilenmiş ve hani bir yolun, bir manevi ekollerin münasebetiyle aslında kendi varlıklarını şekillendirmiş
2: Evet.
3: enstrümanlar. Bir kültürü, bir yolu anlatıyorlar yani. O yüzden taşıdıkları, hani onların taşıdığı miras çok kıymetli her şeyden evvel.
0: Doğru.
3: Haliyle tabii o kültüre de temas eden bir o icra mantığı, tavrı, sesi, sadası var. Onu söylemek istiyor. Ben öyle anladım en azından
1: Evet.
3: naçizane olarak. Hani oradan da ya da oraya dokunmadan olamayacağını.
1: Ahmet
3: Evet.
1: Adnan
3: Evet.
1: Saygun'un bir sözü var.
3: Evet.
1: Geleneği köklerinden kopartmadan
3: Evet.
1: modernleştirmek
3: Evet.
1: diye. Şimdi bir geleneksel
3: Evet.
1: enstrüman çalıyorsak bir tuğla da bizler koymalıyız.
3: Kesinlikle. Yani işin tabii ki yeni yani upgrade kısmı tabii ki olacak yani. Hani tabii ama şimdi gelene ek diyoruz ya. Gelenek öyle bir şey
2: Gelenek.
3: zaten.
1: Evet.
2: Hani İlahi upgrade
3: tabii. Ona gücümüz yetmez. Ona gücümüz yetmez yani. Ama
2: etmeyelim.
3: hani bu farklı işte bu temaslar, farklı yorumlar bence
2: Evet.
3: çok kıymetli yani bu anlamda. Gönlüne sağlık.
2: Söylenecek
3: Tabii ki
2: en güzel
3: bazen.
2: şeyi
3: Evet.
2: Sinem ve Coşku söyledi zaten. İyi ki geldin, iyi ki bizimleydin.
1: Şarkı
2: kişisel olarak beni yine işte o Niyazi Sayın, Necdet Yaşar dönemlerine götürdün.
1: Ay ne kadar güzel, çok
2: seni gerçekten dinleyince benim tüylerim diken diken oluyor.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Konserde de videoda da tüm arkadaşlarım onu söylemişti. Yani sen o karaya geldiği zaman herkesin tüyleri diken diken olmuştu.
1: Harika.
2: İyi ki bizimle.
3: Sağ olun.
1: Çok
3: mutlu
1: ettim. Çok teşekkür ederim.
2: Tüm ekibe de selamlar. Şimdi bir doğaçlama yapacağız Sinem'le birlikte ve veda edeceğiz.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Aman
1: oturttunuz
0: yani.
1: Beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım Üzgünüm muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri,
1: Gara Zeynep Tarım'ın
0: da sözleri.
1: Tarım.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun
1: Tabii
0: valla.
1: ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye?
0: Hangi
1: Hayat
0: müzede
1: yordu.
0: okuyor ki?
1: Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere
0: Tabii.
1: anlatıyor ki, yani her cümle ayrı bir hikaye aslında ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki o duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaş ilerledikçe daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: daha bir yaşıyorsun. O zaman
0: Ya.
1: bir de korku var bende. Yani Garo abi, stüdyoya
0: Ya, değil
1: giriyoruz.
0: mi?
1: Başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat
0: Tabii.
1: çalıştım ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni
0: Sanatçının.
1: hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var.
0: Tabii.
1: Işıkları da kapattırırdı. O
0: Tabii.
1: titreme geçiyordu o
0: Tabii.
1: zaman. Sonra da dinleme şansın yok.
0: Ya.
1: Tamam, bitti. Tamam.
0: O psikoloji çok iyi biliyorlar. O
1: Çok.
0: Garabi abi de çok iyi biliyor.
1: Çok
0: Garabi
1: rahat
0: abi çok
1: çalıştım.
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Garabi abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun.
1: Zeynep'le
0: Zeynep'le çok
1: ya,
0: sık karşılaşıyoruz sürekli.
1: anlatabilir miyim?
0: Ya
1: Şimdi şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: canım. Çok düz.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş ayarsın. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum
0: Değil
1: kendimi.
0: mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
0: Kaç sene
1: çalışıyorum.
0: geçti? 32 sene
1: Garo
0: geçmiş.
1: abim,
0: 32
1: Zeynep,
0: yıl.
1: Aysel Gürel, Seda
0: Aysel canım.
1: Akay, haklarını
0: Vay,
1: ödeyemem
0: vay canım
1: onların.
0: benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
1: Var ya,
0: Biz seni sahnede zor tutuyoruz tabii.
1: cilveli
0: Yani
1: şarkı.
0: biz ilk defa seyredenler gerçi 90'lar sahnesinde bir yere geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil.
1: Hayır, şu
0: Muhteşem bir
1: anda
0: enerjin
1: çok
0: var.
1: kibar oturuyorum ya. Bir
0: Evet, değil mi?
1: tuhaf
0: Sen de
1: geldim kendi
0: alışkın değilsin. Seni
1: kendime.
0: bıraksak burada tabii ki yani dolaşırsın. Ya
1: Çok çok
0: enerjin.
1: fena. İyi ki bırakmadınız ya. Böyle iyi.
0: Böyle de güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek
1: O
0: enerjiyle.
1: zaman haydi gel
0: Şefim.
1: kolay kolay. Aysel Gürel'e
0: Aysel Gürel.
1: sevgiyle, özlemle.
0: Canım benim.

0: Helal.
1: Muhteşem enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak, ben seni tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Cale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna ya tabii. Da şey tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi ama... bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise. Fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın gereksiz. Dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin bazen
1: maşallah
0: 10
1: ya.
0: Bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum mesela. Çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah. Bak, 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi daha güzel?
0: Yok bakıp, yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata yaşa. Bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan Allah böyle birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi. Hiç çekinmeden, hiç
1: yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ya, ifade etmen lazım. Be. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim...
1: Ben de
0: naçizane.
1: Seviyorum. Şimdi kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum. Hoşuma
0: değilim.
1: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde çok seven hayranlarım tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye, ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu. Evet. Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım.
1: Yani
0: söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla, ama tek sahnelerinde söylüyor.
1: Kabul etmiyoruz Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya.
1: Dair şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan yani, bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Dar tam, abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Yani aynen öyle. Sesimin tınısı, sesine, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.

0: Büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
1: Çok şükür, aynen.
0: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
1: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
1: Kenan'a da selamlar
0: söylüyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler,
1: kaç,
0: selamlar
1: 33
0: olsun.
1: Sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
0: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
1: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya çok tatlı oluyor vallahi.
0: Canım benim.
1: Onu mu duysak acaba? Ne yapsak? Ne diyorsun şefim?
0: Hakan Şefimiz Eşilkaya. Ne derse o.
1: Helal olsun.

0: Kenan Hanım. Çok,
1: çok sevdiğim
0: güzel
1: şarkı
0: var.
1: Ya.
0: Çok tatlı
1: evet
0: Kenan
1: ya.
0: İyi ki bu şarkı Kenan yazmışsın. Ya. Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözü.
1: Rahmetle, sevgiyle,
0: inanılmaz bir söz
1: üzeri.
0: Ben bayılıyorum yani.
1: Müthiş.
0: Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarı taşırmaları, insanlara duyurmaları, ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani.

0: Hani
1: Çok zor
0: oturmuş.
1: iştir.
0: Çok zor.
1: Çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. değil mi? Birçok
0: yani,
1: şarkıyı.
0: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
1: çok zor iş.
0: Benim öyle
1: çok
0: bir yeteneğim
1: iş.
0: Yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
1: Şairan yani, olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle biraz mi? Şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren çok. Bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
0: Düşünsene.
1: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
0: Tabii.
1: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de bambaşka bir şey tınladığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu evet. öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir. Çok. Kaç yıl devirdi? 40 yıl devirdi? 45 yıl devirdi?
0: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
1: Onlardan bir tanesi. Çok severim ben yani ya. Bakalım. Bunu iyi 15-20 yılda çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam tabii. oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğin gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkıda
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki. Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat. Şehrocuğum. Canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkılarını
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Aa, tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda'cığım.
1: yorumlayamam ama ben hani Jale tadında
0: Estağ, olur
1: naçizane kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana...
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: Süpersin ya. Vallahi bayılıyorum enerjine.
1: Ya biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne ya, alışkanlığı süper. Böyle paldır küldür girmiş olabilirim.
0: Vallahi bugün oturduğun yerde şarkı söylemem bile muhteşem. Yani mucize benim için.
1: Mucize yani. Mucize yani. Bu şarkıda düşünebiliyor musun
0: burada?
1: Beni?
0: Kıpır kıpırdık şu anda. Burada böyle dolanıyorduk. Cehaleye tutamayız. Yani çok vallahi muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Vallahi. Bazı solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesin.
1: Çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım.
0: Bazen
1: arkadaş.
0: İşte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Hemen, gerçi hemen. Oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. Kaç, 30
1: şükür
0: sene
1: ya.
0: Geçti.
1: Evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın
0: İnşallah.
1: Yani.
0: İnşallah.
1: Çok
0: güzel zamanlarımız
1: alıyorum.
0: Olsun beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: yani,
1: alıyorum inan.
0: Senle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun
1: canım.
0: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim.
1: Çok
0: herkesin
1: teşekkür
0: yanında.
1: Ediyorum. Canım arkadaş.
0: TRT Müzik ekranlarında Ümit şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
1: evet,
0: ki elimizde.
1: Evet bu akşam Kenan'dan
0: ben geçeceğiz. De vokal yaparım.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
0: Nakaratına eşlik ederim.
1: Tamam.
0: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
1: Peki tamam.
0: Ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor. Başka
1: coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin coşmalarını.
1: Vallahi en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni sahnedeyken de.
1: Ya çok eğleniyoruz ya.
0: Şimdi çok değerli bir sözleri, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne
1: Ozan,
0: güzel eserler yazdı. Ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yıl devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yıl rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündüz Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler ve
0: şarkı ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen
0: Estağfurullah,
1: kardeşime.
0: teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane bir final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Sinan Özen, Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını müzik sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Gülizay'la Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, TRT Müziğin kıymetli dinleyicileri, bu hafta da yeni bir konuğumuzla sizlerleyiz. Güzel bir program olsun inşallah. Bugünkü konuğum yine Erzurum'dan şeref verdi. Benim çocukluk arkadaşım, Udi, bağlamacı, söz yazarı ve sanatçı kardeşim Metin Kara. Hoş geldin, şeref verdin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Allah razı olsun. Erzurum'dan sefalar getirdin. Metin'im, seni bir tanıyalım önce.
1: Vallahi ben küçüklükten bu yana babadan görme, divan çalan Ozan oğluyum. Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde müzikle uğraşıyorum orada. Ut, bağlama, böyle cümbüş devam ediyorum.
0: Ozanlığını da biliyoruz. Senden önce bir eser alalım, asbihal etmeye devam edeceğiz.
1: Evet, yapalım. Buyur. O zaman.

0: Mekanı cennet olsun Ali Ekber Çiçek.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir üstattın. Üstadım, sanat müziği, halk müziği, hatta arabesk, fantazi, bunlara da birçok eserlerini ben dinledim. Hatta bugün senin bir eserini yine ben icra edeceğim. Daha önceki programlarda da okumuştum.
1: İnşallah.
0: Şimdi naçizane repertuarı elime alacağım. Niye? Akşam elime bir eser geçti. Ben bütün programlarda değerli izleyenler Aşık Reyhani Baba'nın eserlerini icra etmeye çalışıyorum. Hatta oğlunu da konuk aldım. Şimdi sizden ricam, bu icra edeceğim eseri yaşlı genç fark etmiyor, sazlarım dahil, herkes bir dinlesin sözlerini. 5 kıtalık bir eser. Ama anlatılanları tabii orta kuşak, yaşlı kuşak, yeni nesille belki bir şeyler anlayabilir içinden diye düşünüyorum. Metin'im sen bana bir eşlik edersen, Yahyalı Kerem

0: Metin'in bu Abdullah Fafur'un eseri. Allah rahmet eylesin. Çok güzel eserleri var.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Aynen. Güzel aslında eser. Bunların okunması gerekiyor. Çok güzel eserleri var. Gardiyan var. Üstadlar öldükten sonra kıymete biniyor. Senden güzel bir eser alalım Metin.
1: Evet, tam sözü yeri gelmişken rahmetli İbrahim Erkal'den bir türkü formatında güzel bir
0: mekanı
1: eser.
0: Mekanı cennet olsun benim kıymetli hemşerim. Buyurun.

0: Üstadım ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Hazır Erzurum'dan buraya kadar gelmişken misafirler bizim baş tacı. Hiç bekletmeden sen bir eser de okuyuz olur mu?
1: Madem öyle ebedi hayata göçmüş Erzurumlu değerlerimiz var. Onları böyle sıralamışım 12 kıta. Altısı şiir, altısı söz.
0: Dükkan senin buyur.
1: Evet, bakalım buyur. Ona.

Tokat'tan İksar'ı yasa bürüyen Erzurumlu Emrah'ıma gidelim, gidelim. Tokat'tan İksar'ı yasa bürüyen Erzurumlu Emrah'ıma

Ceylan gözlerine kurban olduğum, Gülperi'de sararıp da solduğum, Nusret ile Hüseyin'i bulduğum, gelin bugün Sümmani'ye gidelim.

Sahip çıkamadık gitti sağına. Her vakit çaldığı dert ortağına. Erzurumlu gelin Umut Dağı'na, uyanın da Reyhaniye gidelim.

Bardız yaylasını, Hünkar dağını görmek için İhsaniye gidelim, gidelim. Bardız yaylasını, Hünkar dağını görmek için İhsaniye.

Diyor ki ağız lazım, akıl lazım, ağız burun göz için, üslup gerek cümle kursun söz için, göz kırpmadan şehit oldu biz için, dua için, dua için Rahmani'ye gidelim.

kalp gözü açıktı olsa da ama aşk sevgi vatandı ondaki tema. Çamlıca mahallesi bağlı tortuma, gitti gelmez Ruhani'ye gidelim. Beraber bu yolda can verdiğimiz gönüllü

0: Diyor nasıl olsa bilinmedi kıymetin, kaderi böyledir bu memleketin. Ölmeden itmeden bu karametin, gelin bir gün dinlemeye gidelim. Gelin bir gün dinlemeye gidelim.
1: Allah gecinden versin. Biz de onun için seni çağırdık ya, ölmeden bir dinleyelim. O zaman şöyle yapalım. Erkan Yoksul'un mekanı cennet olsun. Farkındaysanız ben her türküde mutlaka ahirete intikal etmiş ozanlardan, aşıklardan bir eser okuyorum. Arkadaşlarımız da bugün bir kör müydün okuyalım Erkan Yoksul'un.

0: Aşık Reyhani benim ekolüm.
1: Evet.
0: Yani
1: Reyhani bitmez.
0: 34 yıldır bu sanatı yapıyorum. Abartısız söylüyorum. Yurt dışında, yurt içinde, televizyonda, radyoda, konserlerde, festivallerde, her yerde mutlaka bir eserini okuyorum. Şimdi değerli izleyenler, benim vokal için sağ olsun beni kırmadı Sevgi Ateş, benim kardeşim. Bacı, bugün bize bir tane de sen oku, olur mu? Rica etsin.

0: Ağzına sağlık benim kıymetli
1: Çok teşekkür
0: kardeşim.
1: ediyorum
0: Çok
1: hocam.
0: güzel icra ettin, ağzına sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Metin Kara.
2: Evet.
0: Benim kıymetli kardeşim. Erzurum'dan buraya kadar şeref verdin. Son duygularını alalım.
2: Vallahi ben doymadım ama. Bu güzel ekibe doyamadık yani. Size doyamadık.
0: İnşallah daha çok programlarımız olacak.
2: Evet.
0: İnşallah.
2: Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Nasip inşallah bir daha sizi de Erzurum'a bekleriz.
0: İnşallah. Hemşehriyiz Urfa, ben de Erzurumluyum.
2: Olsun.
0: Ekranı başında bizleri izleyen değerli türkü severler, TRT Müziğin kıymetli seyircileri. Bu haftaki programımızı da burada bitirmeden önce güzel türkülerle sizlere şimdilik alasmanlık diyoruz. Allah'a emanet olun.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

Diskografinin bu yolculuğunda Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar'layız. Funda Arar'ın ilk stüdyo albümü Sevgiler de 2000 yılında dinleyiciyle buluştu. 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, sözleri Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan, müziği Özhan Eren ve Yücel Erzen imzalı Kaldırımlar oldu.

2012'de Arar'ın çıkarmış olduğu 12 şarkıdan oluşan ikinci solo albümü Alagül'ün çıkış parçası, albümle aynı adı taşıyan Alagül oldu.

Arar'ın 2003 tarihinde yayımlanan 3. solo albümü Sevda Yanığı'nda 12 şarkı yer aldı. Albümün çıkış parçası albüme ismini veren Sevda Yanığı adlı şarkı oldu.

sanatçının 2006 tarihinde yayımlanan 4. solo albümü Sondan Soldu. Bu albümün çıkış parçası olarak Karartma Günleri adlı parça seçilirken albümde 12 şarkı yer aldı.

2008 tarihinde yayınlanan ve ikisi enstrümantal 16 klasik Türk müziği eserinin yer aldığı Türk sanat müziği albümü Rüya'nın ardından 2009 tarihinde çıkartmış olduğu 7. stüdyo albümü Zamanın Eli dinleyiciyle buluştu. 13 şarkıdan oluşan albümün çıkış parçası sözleri Burcu Tatlıses'e, müziği Febio Taşel'e ait Senden Öğrendim oldu.

0: saymayı ben senden öğrendim.
1: Aşkın Masum Çocukları adlı Funda Arar'ın 2011 tarihinde çıkartmış olduğu 8. stüdyo albümünde Aşkın Bana Değdi Değeli şarkısının farklı bir versiyonuyla birlikte 13 şarkı yer aldı. Çıkış parçası sözleri ve müziği Febio Taşel'e ait Sen ve Ben isimli şarkı oldu.

Sinema'nın 2012 yılında yayımlanan ve 10 şarkıdan oluşan 9. stüdyo albümü Sessiz Sinema'nın çıkış şarkısı, sözleri Yıldız Tilbe'ye, müziği ise Fabio Taşel'e ait olan ve albüme de adını veren Sessiz Sinema oldu.

Fazıl Arar'ın 10. stüdyo albümü olan Hoş Geldin, 2015'te dinleyiciyle buluştu. Sezen Aksu ve Uzay Hepar'a imzalı Onursuz Olmasın aşk şarkısının farklı bir versiyonuyla birlikte 13 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası, sözleri Günay Çoban'a, müziği Febio Taşel'e ait olan Hayatın Hesabı isimli şarkı oldu.

2017 yılında yayımlanan 11. stüdyo albümü Aşk Hikayesi'nde 13 şarkı yer alırken, albümün çıkış parçası sözleri Güven Çoban'a, müziği Fabio Taşel'e ait olan Düşman Gibi şarkısı oldu.

Deniz, sanatçının 2018 tarihinde yayımlanan 12. stüdyo albümü olup, albümde 11 şarkı yer aldı. Çıkış parçası, sözü ve müziği APO imzalı, Sor adlı şarkı oldu.

sanatçının 2020 tarihinde yayımlanan Doldur Yüreğimi adlı maxi single albümünde 4 şarkı yer aldı. Albümle aynı adı taşıyan Doldur Yüreğimi şarkısının sözleri Leyli Erol, müziği Hakan Erol'a ait olurken parçanın adaptasyonunu Sinan Akçıl yaptı.

2022 yılında sözü ve müziği Kubilay Karça'ya ait Virane Gönlüm teklisini piyasaya süren sanatçı, aynı yıl Boşver isimli toplama albümünü yayınladı. 5 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası, sözü ve müziği Gülnur Badakalı imzalı Boşver oldu.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada.
0: Ha.
1: Bir hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu nakille
0: Ha.
1: ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok
1: Bir
0: güzel naklettiniz bize. Sağ olun.
1: sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanu
0: Fuzuli,
1: Şuera
0: Fuzuli Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretleri'ne ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da
1: Çok,
0: yakışıyor Oğaz'a.
1: evet,
0: Fuzuli Hazretleri
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: Oğaz'ına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince. Yar için ayare minnet ettiğim ay beyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor senin için yar için
1: Tabii.
0: ayara minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane hare varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kapım
0: mesele
1: bade
0: var orada?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi
1: Tabii.
0: okur. Biz şurada yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir.
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
0: Peki.
1: gösterecek.
0: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme
1: Eyvallah,
0: deriz.
1: eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok var
0: yaparlar.
1: ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur. Çok
1: Tabii, doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk. O yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya...

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: Ebu.
0: sağlık kardeşim.
1: Sağ olun
0: Çok
1: efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya,
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya,
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim,
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah, tabii, tabii efendim, Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya, o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısri Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kure bir insan. Hacı Baba
1: Hüseynov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugamhanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet,
1: tanıdım ve
0: sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç, çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var. Aruz'da şiirler yazıyor efendim.
0: çok
1: Acayip.
0: korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne iyi
0: düşündük.
1: yaptınız?
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim?
0: Yani ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: Çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerinde filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış. Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremez.
1: Ya.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Ya.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: tabii,
1: işte. Ya
0: işte
1: işte.
0: Hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela Azerbaycan'da.
1: Tabii,
0: Niye?
1: ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozlağını okuyacaksa bir adam

0: avşar bozdağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa
1: Ya.
0: öğretemez. Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozdağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa. Ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazelhanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiye ile bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O
1: Evet.
0: senin maharetin ve o senin
1: Tabii.
0: meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım,
1: Ya.
0: öğretilmesi
1: Ya
0: lazım.
1: siz onu bırakın efendim. Kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın şimdi
1: Şimdi
0: Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde Boracığım, bütün
1: Ya.
0: toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir
1: Tabii.
0: düğün olamaz ya.
1: Ya.
0: Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm
1: Evet.
0: ayrı yani.
1: Tabii.
0: Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin. Karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: yani
1: Kimin bu
0: evet
1: zeybek?
0: tabii.
1: O zaman
0: E
1: ne
0: bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani
1: Ya,
0: buranın mirası
1: ya.
0: yani.
1: Sen niye
0: Tabii.
1: bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans. Neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: Ya
1: Ya.
0: işte ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok. Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: Koptu, koptu.
0: artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da öyle.
0: Evet. Yani
1: Ya.
0: her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip
1: Evet.
0: çıkmakta. Şimdi
1: Neredeyiz?
0: tabii mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımov'la
1: Evet.
0: İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretleri'nin
1: Evet.
0: neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalden benim çok dikkatimi celbetti yani.
1: Bu temelen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun. Çok enteresan ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabz etti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz, gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim. Sağ
0: Evet.
1: olun.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

Efendim programımıza hoş geldiniz. Sevincin, hüznün, kısacası hayatın melodilerle buluştuğu Neydi O Şarkı başlıyor.

0: Bir duygu daha nasıl güzel ifade edilebilir? Hakikaten bilmiyorum. Sezen Aksu bu işi çok güzel başarıyor. Çok önemli bir besteci. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Perişanım Şimdi'yi dinledik. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Bu şarkı adeta hayal kırıklıklarının, hüznün bir dışa vurumu gibi sanki.
1: Geçen sezondan da Sezen Aksu şarkıları çok yapmıştık. Yaptığımızda arkadaşlarım şunu konuştuk. Annem, babam, ailedekiler falan. Ne kadar çok her yerimizde Sezen Aksu var. Durdurulamaz şekilde Sezen Aksu var. Şimdi bu sezonda 80'lere de yer verdiğimiz anlar var. Yine Sezen Aksu var.
0: Her dönem Sezen Aksu var.
1: Evet, gerçekten var. Sonsuz bir kadın yani, evet, gerçekten.
0: Bir programı Sezen Aksu şarkılarıyla tamamlayabiliriz, evet. Gerçekten.
2: De. Bir de benim dikkatimi çeken bu şarkı daha önce herhalde enstrümantal olarak icra edilmemiş bir şarkıydı. Biz bugün Özgür'le konuşurken özellikle klarnet ve kemanın soru cevap bölümleri çok güzel oluyordu. Bu şarkı üstünde prova aldık. Çok da güzel oldu enstrümantal olarak. Bu da bir dipnot. Yani bu şarkının duygusu söz olmasa bile eminim bütün bizi takip edenlere geçmiştir diye düşünüyorum.
0: Eminim bütün izleyenler aynı şeyi düşünecekler.
1: Gerçekten paslaşmanın da çok güzel olduğu bir şarkıydı. Çok güzel bir besteydi.
2: Ama tabii sizin de icranız Halil'le senin çok duyguluydu. Evet. Onu da es geçmeyelim. Elinize sağlık sizlerin de.
1: Teşekkürler.
0: Hazır Sezen Aksu'dan bu kadar bahsetmişken bir şarkı daha yapalım mı? Ne haber arkadaşlar? En sevdiğiniz Sezen Aksu şarkısı desem mesela ne gelir? Çok düşünmek gerekir bunun üzerine ama. Ne haber Tolga desem? Hadi ne haber aşktan dinleyelim o zaman.

Türkçe rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, tamamı kadınlardan oluşan bir rock grubuyla müzik dünyasına dahil olmuş. Daha sonrasında da solo kariyerine yönelmiştir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının sözleri ve müziği Şebnem Ferah'a ait. Bu aşk fazla sana.

0: Evet, şimdi platonik bir aşk şarkısıyla devam edeceğiz. Mesafelerin aşka engel olamayacağını anlatıyor şarkı. Yunan müziğini Türkçe uyarlamalarıyla bildiğimiz bir isim bu. Yazın gelişini haber veriyor desem, Bodrum akşamları desem.
1: Fedon.
0: Aklınıza ne gelir?
1: Fedon.
0: Evet, aklımıza ilk gelen isim Fedon. Şimdi Fedon'un o muhteşem şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Hazırsak çalalım. Aşığınım.

0: Yine bir Sezen Aksu şarkısı, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Fakat biz şarkıyı sanki Ebru Gündeş'ten hatırlıyor gibiyiz.
1: Ebru Gündeş'ten duydum. Ya benim hatırladığım daha çok Ebru Gündeş. Sanki daha sonra okumuş gibi geliyor bana
0: evet,
1: Sezen.
0: Evet, daha sonra kendisi okudu, doğru.
1: Ama birbirinden bu kadar farklı yorum, iki ayrı yorum. Şarkı ne yaparsan yap çiçekler açıyor şarkıdan. Şarkı muhteşem şarkı.
0: Ne kadar güzel bir tabir kullandın. Şarkıda beni çok etkileyen bir cümle var. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Heves çok önemli yaşamak için özellikle.
1: Evet.
0: Senden dinleyeceğiz bu şarkıyı Özgürcüm, güzel sesinden.
1: Deneyeyim yine. Ya böyle üzerimde büyük bir yük gibi hissediyorum. Çok ustalar söylediği için.
0: Ben çok güzel
1: altında. Elinden geldiğince. Hep şey derler ya. Hastayım ama gerçekten hastayım ve gerçekten söylemeye çalışacağım.
0: Biliyorum. Altından çok güzel kalkacağına eminim.
1: Teşekkür
0: Özgür
1: ederim.
0: Pazarlı'yı dinliyoruz.
1: Hadi inşallah bakalım.

0: Şimdi de çok yakın zamanda kaybettiğimiz Karadeniz müziğinin en önemli isimlerinden usta müzisyen Volkan Konağan bir şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Usta müzisyeni saygı ve özlemle anıyoruz bu vesileyle. Özgürcüğüm, birkaç kelime etmek ister misin? Hem Volkan Konak'la alakalı hem de şarkıyla alakalı.
1: Ben çok uzun zaman sonra birinin ölümünden sonra aynı anda insanların üzüldüğünü, bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. O esnada bir sette çalışıyordum. Oyunculuk yaptığım, yine TRT ekranlarında oyunculuk yaptığım bir işte. Sete giriş yaptım. Sete girdiğim andan itibaren kuaförler, makyözler, herkes yıkılmıştı. Hiç abartmıyorum bak, abartısız söylüyorum. Herkesin yüzünden düşen bin parça. Ortak bir şekilde birinin düştüğünü, böyle herkesin aynı anda çöktüğünü gördüğüm sayılı insanlardan. Kuzey'in oğlu.
0: Kesinlikle o. Kuzey'in oğluydu. Hepimizin aslında evinden bir cenaze uğurluyormuş gibi hissettik. Sanatçıların şöyle bir şansı var. Eserleriyle ölümsüzleşebiliyorlar. Tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz de bu şarkıyı daha farklı bir formda söyledik.
2: Evet, aslında şarkı pop formundaydı. Biz birazcık daha bossa havasıyla çalmaya çalıştık. Biraz daha slow versiyonuna çevirdik. Böyle de bence güzel oldu. Provalar sırasında bayağı keyif aldık. Ama özellikle ben şuna birazcık dikkat çekmek istiyorum. Karadeniz şivesiyle yapılmış bir şarkı olduğu için bunu normal bir şiveyle okuyunca bütün havası kayboluyor. Aslında şarkıya bütün o havayı katan da geniş kültürümüz, Karadeniz şivesi. Özellikle bir de pop formunda Karadeniz şarkısını duymak değişik birkaç özelliği bir arada barındıran bir şarkı. Tabii Volkan Konağan kaybı da çok üzücü oldu, üzerine geldi. Birazcık hareketli bir şarkıydı ama biz de en azından duygu yoğunluğunu arttıralım istedik.
0: Evet, bu şarkıyla da onu anmış olalım. Aleni Aleni.

Bu şarkının son dönemde coverlarının çok yapıldığını biliyoruz. Çok güzel bir aşk şarkısı. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Hoş geldin diyeceğiz.

0: Şimdi sırada istek bir şarkı var ama çok özel bir istek bu. Yeri ve konumu itibariyle.
1: Evet, bu şarkı kardeş ülkeden geldi, Azerbaycan'dan. İlk sezon sonunda tabii birçok güzel mesaj aldık, istekler de almıştık. Tabii Azerbaycan'dan da takip ediliyor TRT Müzik, ülkemizde olduğu kadar. Açıkçası Özgür'le hangi şarkıyı seçsek diye böyle mesajlara bakarken biraz kararsız kaldık ama bu şarkı çok hareketli, enerjisi de yüksek. Açıkçası yani dinleyip böyle o ritmine kendisini kaptırmayacak kimse olacağını düşünmüyorum. Yandırdın kalbimi, aman diyeceğiz. Çok hareketli, güzel bir şarkı. Eminim bizi şimdi takip eden, izleyen kişiler de evlerinde bize keyifle eşlik edecekler diye düşünüyorum.
0: O zaman kardeş ülkemize de buradan bir selam gönderelim ve yandırdın kalbimi, aman diyelim.

Yine dopdolu bir programla evlerinize konuk olduk. Bir programın daha sonuna geldik. Ama öncesinde size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Kesinlikle. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Müzik Yolcuları izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Birbirinden güzel eserler hazırladık ve ilk eser bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi İlkan sana ait güzel bir eserdi. Umarım sizler de keyifle başlamışsınızdır yolculuğumuza.
1: Bizler her hafta keyifle, özlemle, sizlerin meraklarıyla gerçekten çok keyifli bir repertuar hazırlıyoruz. Evet. Bu haftaki repertuarımız da çok başka bir lezzet taşıyor. Bestekar bu toprakların çiçeği ve yaşarken de kıymet bilmek, o bestekarların duygularıyla empati kurup müziklerini sizlerle paylaşmak öylesine kıymetli ki yakın çağ bestekarlarımızın birbirinden güzel eserlerini seslendireceğiz bugün sizlerle. Belki sizler de seslendireceksiniz. Yine bize o güzel seslerinizle eşlikler edeceksiniz. Bundan çok çok eminiz.
0: Evet.
1: Ve Zekai Tunca tabii ki büyük bir isim. Yaşadığımız 100 yıl için büyük bir şans. Kendisiyle de çalışma fırsatı buldum Ankara korosu dönemlerinde. Çok konserler yaptığımız, kendi bestekarlık tekniğiyle de pek çok sanatkara da ilham olmuş.
0: Mutlaka birbirinden güzel eserleri de bizlere hediye etmiş. Çok önemli bestecilerden bir tanesi. Efendim, selamlarımız ve saygılarımızı iletelim. Ve şimdi sırada yine senin biraz önce de söylediğin gibi eşliklerinizin eminim biraz yüksek sesli olacağı eserlerden bir tanesi gelecek. Ve Zekai Tuncan'ın o ölümsüz ve güzel eseri gelecek. Şimdi Ahmet çalacak, siz söyleyeceksiniz efendim ve diyeceğiz ki yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız.

0: Çok güzeldi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da bu yolculuktan keyif alıyorlardır. Çünkü biz her hafta söylediğimiz gibi her programa hazırlanışımızda başka bir heyecan taşıyoruz. Umarım bu heyecanımızı da sizlere aktarıyoruzdur.
1: O heyecanımızı kalbimizin orta yerinde hissettiklerine emin olabilirim. Çünkü öyle güzel yorumlar, öyle güzel dilekler, öyle güzel isteklerle bizlerin o yolculuğumuzu çiçeklendiriyorsunuz ki biz de elimizden gelen tüm hünerlerimizle sizlere en güzel duyguyu yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Müzik de duygularda paylaşınca çok güzel sizlerle. Şimdi sırada yine bir müthiş eser var.
0: Evet, yine bir Zekai Tunca bestesi var efendim sırada. Benim okumayı her zaman çok çok

sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bütün eserler tabii ki çok güzel. Bütün eserleri çok anlamlı. Ama bazı şarkılar vardır ya, kendinizi çok yakın hissedersiniz. Şimdi diyeceğiz ki bilenler eşlik etsin lütfen. Onun olmaya hakkım yok. Sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok. Yok mu bunun orta yolu? Tanrım diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Mine.
1: ederim.
0: Gerçekten yine çok duygulu, çok içten, çok hisli. Gel adeta Tanrı'ya bir yakarış kıvamında
1: Evet.
0: harika bir yorum oldu. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize
1: Evet.
0: sağlık. Hakikaten müzik öyle bir ortaklığın eseri ki ve bestekarlar da bu kapının kilidini açan öyle kıymetli çilingirler ki işte her eserlerinde bambaşka duyguya, o yolculuğun bambaşka gizlerine bizleri sürüklüyorlar. Biz de o müziğin dehlizlerinde keyifle böyle duygudan duymaya koşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha her seferinde söylüyorum ama gerçekten müzik dünyamız için çok önemli besteciler yetişiyor bu toprakta. Ve biz de ne şanslıyız ki onların eserleriyle birlikte hayat buluyoruz. Sizler bizler seviniyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, bazen gülüyoruz ve hepsi gerçekten şarkılardan sebep, adres hep şarkılar ve yolculuğumuz hep şarkılara giderken şimdi çok güzel bir Zekai Tunca bestesi daha var. Diyeceğiz ki ihtimal yok mu? Bakalım ihtimaller neymiş?
2: Evet, atakan soruyor.

0: İhtimaller, ihtimaller, ihtimaller şu an bence bulutların üzerinde müthiş bir yolculuğa başladı. Gerçekten Zekai Tuncan'ın aslında çok keyifli ama nispeten biraz daha az söylenilen bir eseri.
1: Ama sevgili Burç'un bu güzel aranjesiyle gerçekten başka yerlere gitmiş şarkı.
0: İhtimaller çok daha gönlünün tam ortasına düştü. Gönlüne sağlık sevgili Burç.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi yine çok güzel bir eser daha var sırada. Gittiğinde anladım diyeceğiz. Bir Aşkın Tuna ve Hüsnü Üstün bestesi. Ah pardon, pardon çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Arada böyle olabiliyor kıymetli dostlar. Canlı yayında olur böyle şeyler. Arada dalıyoruz.
0: Makam,
1: ama
0: aslında o da olurdu ama tabii aynı makamdan böyle seyredecek olursak hakikaten yine bir enstrümanist bestekarımız.
1: Evet, çok, çok önemli.
0: Ut sanatçısı ve yine milyonların gönlünde taht kuran çok kıymetli bir bestekar Coşkun Sabah'ın adeta artık o dillere pelesenk olmuş eseri Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Sen de Beni Bekle Sakın Unutma diyeceğiz demek isterdim ama aslında siz diyeceksiniz. Bizler size yine eşlik etmeye çalışacağız. Gönüllerinizden düşen eşliklerle o güzel evinizin atmosferinde keyifle eşlik etmenizi diliyoruz. Biz yolculuğumuzu kumruların kanadına bağlayıp ufak ufak gökyüzüne ulaştırıyoruz. Buyur dostum.
1: Buyurun.

0: saz sanatçılığı yönünü de bizlerle paylaştın ve kıymetli evlatların da çok ilgili takip ettiğini, istediğini çok. Biliyorum.
1: Evet.
0: Onların gönlünü yapmış olduk bence.
1: Evet, bir kez daha, çünkü biz evde bazen kıymetli eşimle birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Anne, neden keman çalmıyorsun? Hep şarkı söylüyorsun. Tabii. Diyorlar bana. Aslında kıymetli annem ve babam şimdi yine ekranlarının başında, bir kez daha mutlu olmuşlardır. Çünkü çok emekleri var ve hocalarım tabii ki.
0: Evet.
1: Elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum.
0: Gönlüne
1: eşlik etmeye
0: sağlık,
1: çalışıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Tüm anne ve babalarımızın da ellerinden öpelim. Çaldığımız notalarla,
1: evet,
0: gönüllerinden öpelim. Çok büyük emekleri var hepimizin üzerlerinde. Ve şimdi belki de var olmanın en romantik yolu ya da yok olmanın en acılı hali, aşkı anlatacağız. Varoluş sebebimiz belki de. Ve yine sizlerin eşlikleriyle aşk
1: diyeceğiz.
0: Ama nasıl bir ah olacak?
1: Şöyle yürekten, ciğerden bir ah olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten Erhan Parlat'ın bu güzel bestesi çok fazla kalpte hayat buldu. Ve şimdi sevgili müzik yolcuları, sıra sizde. Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımız çalacak, sizler söyleyeceksiniz. Buyurun.

Emeğinize sağlık ve kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sırada sevgili Melihat Gülses'in o güzel sesinden sevdiğimiz bir aşk şarkısı var. Güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait. Şimdi diyeceğiz ki, Firar, buyurun.

0: Gerçekten Melek ablamıza da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet.
0: Yani bayramda Melek sesini ablamız. Duyduk. sosyal platformdan bile bir insanın sesi ancak bu kadar ahenkli ve güzel çıkabilir.
1: Ve bazı insanların sesinde aşk vardır ya. Gerçekten Melek öyle. Ablanın gerçekten her tınısında o aşkı hissediyorsunuz. Sevgiler, saygılar iletelim efendim kendisine. Ve şimdi TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı. Bizim canımız Hasan abimiz, Hasan Esen. Efendim gerçekten onun da birbirinden güzel Türk müziğine kazandırdığı her formda eserleri var. Ve şimdi sırada ona gelmeden önce bugün ne oldu bana bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bugün arada olabilir.
0: Gönlünce olsun sıralama Mineciğim. Hemen Hasan abimize doğru yol alalım bence. Sonra da diğer eserimize geçeriz.
1: Tamam. O zaman diyeceğiz ki korkuyorum sana nazar değecek galiba kendime söyledim bu
0: evet.
1: şarkıyı bugün.
0: Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ve şimdi müzik yolculuğumuzun sonuna gelmeden önce Göksel abinin bir eserini çalmadan olur mu?
1: Olmaz. Gerçekten yaşadığımız çağ damgasını vuran, bu sefer de bir evet, saz müziğinin bestekarı, hem bir muhteşem kanun virtüözü ve harika bir bestekar. Pek çok yine genç sazendeye de ilham olmuş sevgili Göksel hocamızın da buradan selamını ve bu bestekarlar zincirinde kendisini almadan edemezdik. Fırtına diyeceğiz. Arkadaşlarla bir fırtına esintisi yaratacağız. Bu kendi, değil mi Suat abi, o senin nefesinden fırtınayı bütün stüdyoda hissedeceğiz gibi bir his var şu anda. Diliyorum sevgili dinleyenler de bizimle birlikte gönüllerindeki o tatlı esintiyi hissederler.
0: Evet. Ve şimdi bu güzel eserle efendim Müzik Yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya da kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın, mutlulukla ve güzelliklerle önümüzdeki hafta yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Candan teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefle verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok, çok güzel çalışmalar ederim. Paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
0: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok canım teşekkür ederim.
2: Evet, ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
0: Mahsure yok.
2: Hadi bakalım.
0: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi, harikasın evet, her zamanki gibi.
1: Nefesine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anlıyorum evet, kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a evet, ait bu eseri. Evet. Albümde de okumak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalıştım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya Hekeman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum.
0: Harika. Çok severek okumuştum.
2: Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan. Aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüğüm, iyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz benim. İçin. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Hepinize
2: hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Sevsiniz.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle
2: şimdi
0: veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrut'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim
1: Burak'cığım
0: ya.
1: Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Bak, yani çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör...

0: Sektör değiştirdim ne yazık ki ama sen ne dersen benim için
1: Ama
0: odur.
1: sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten.
0: Canım, mahcup etme beni. Kızarmayayım.
1: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
0: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler
1: Çok
0: olsun.
1: güzel.
0: Geçen sezondan itibaren daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum. Bu
1: Normal.
0: sene her şey bir
1: Bazen
0: evet
1: bazı
0: değişiyor,
1: şeylerin
0: dönüşüyor.
1: zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
1: O
0: öyle.
1: gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
0: Of, bayılırım.
1: Sevilen bir şarkıydı ama
0: Bayılırım.
1: 20 belki kaç sene sonra
0: Evet.
1: değil mi? Bir
0: Evet.
1: okundu
0: Evet.
1: ortalık ne
0: Bir
1: hale
0: anda
1: geldi.
0: tuttu.
1: Bir
0: Bir
1: anda
0: anda
1: tuttu. Yani
0: parladı.
1: o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı
0: Evet.
1: projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
0: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingde işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
1: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz, sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken bir anda diyoruz ki mesela Tolga ile biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
0: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın yaptın.
1: Evet.
0: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
1: Evet
0: İşin
1: evet.
0: kötüsü
1: Enerjisini
0: o.
1: kaybedecek belki.
0: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki iş ayyuka çıkıyor.
1: Evet,
0: Yani bu
1: evet.
0: çok önemli. Sizin
1: Çok.
0: bu işte muhteşem oldu.
1: Ah,
0: Benim
1: çok
0: için muhteşem
1: çok
0: oldu,
1: teşekkür
0: kusura
1: ederim.
0: bakmayın yani.
1: Senle daha önce Laterna'da beraberdik.
0: Evet,
1: Ondan sonra bir
0: evet.
1: 5 sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti, 4-5 yıl
0: Evet,
1: geçti.
0: 4,5-5 yıl oldu.
1: Vay be.
0: Gerçekten.
1: Aynen duruyorsun ama.
0: Hayır, sen aynı
1: Kendinden
0: duruyorsun. Sen
1: kendinden
0: aynı
1: biliyorum.
0: duruyorsun. Kesinlikle, kendinden
1: Ya biz
0: biliyorsun.
1: akşamları buzdolabında
0: Genetik şeyimiz var bizim büyük
1: yatanlardanız.
0: ihtimalle. Böyle bir Allah vermiş diyoruz.
1: Vermiyor.
0: Oradan değerlendiriyoruz. Hani
1: Aman Allah
0: yaşlanmıyoruz
1: nazarlardan
0: galiba.
1: saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar,
0: Evet.
1: ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü bir arkadaşım demişti ki bir abimiz bir çocuklar için söylemişti. Hakan'cığım dedi. Bize dedi iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez öğrenir. Parası yoktur kazanır. Ama iç huzuru yoksa birinde bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk iç huzur lazım. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: herkese bütün gönlü güzellere bütün
0: Amin.
1: insanlığa iç huzur versin ki
0: Amin.
1: her
0: Amin.
1: şey böyle pırıl pırıl parlasın
0: Amin diyelim biz
1: diye
0: ona.
1: böyle bir dua etmiş olalım yine. Amin inşallah.
0: Amin.
1: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta
0: Ne
1: şu
0: güzel.
1: espriyi bile
0: Ne
1: yapıyorum. Ne
0: güzel.
1: iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek
0: Muhteşem.
1: istedim.
0: Muhteşem abi yani. Ve
1: Onu
0: senin
1: dememek istedim.
0: stand-up gösterilerin bu yüzden var.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
1: Ben, ha, değil mi? Ya bunu
0: Gelemedim ilk gösterine. Lütfen haber ver. Çok
1: bir
0: istiyorum.
1: dahaki sene inşallah mutlaka en önde istiyorum seni.
0: Lütfen.
1: Tamam,
0: Çok
1: lütfen.
0: sevinirim.
1: Hadi hemen bir şarkı diyelim. Güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: içinde yine sen olsan.
1: Burak'cığım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
2: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
2: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
2: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım, sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
2: Ciddi ciddi.
1: Ciddi evet. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
2: Kabaca bir üçgen ama benzer. Şey...
1: Evet, tahtadan, deri var burada, ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
2: Bir gün do, mi.
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş, işte demişler ki çok güzel çalıyorsun, peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak burada yüzüklerim de var.
2: Neyse sağa solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
2: Aldım.
1: Tabii
2: aldım.
1: Biraz benim parmaklar...
2: ince olsun abi. Ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şunu da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap.
2: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz.
2: Şurası ne izleyiciler.
1: Abi? Nasıl? Burası yani... böyle bu...
2: Yaptıkları zaman bizim...
1: Aynen öyle.
2: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
2: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben bu kadar gösteriyorum.
2: Sağ sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Çalışıyor. Hadi devam et.
2: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
1: Bak, dedikleri. Aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar varmışsın abi. Baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Ya. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşımda hala çalamıyorum ama.
1: Estağfurullah. Yok, çok
0: ellerim birbirine girdi.
1: Canısın benim. Ya, ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar evet. Kolay değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak yani, gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk müziğinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım. Rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir tonaliteyi anlatabilirsin ama
1: Tabii.
0: Türk müziği birçok
1: Tabii.
0: şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte
1: Evet.
0: makam da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acama şıran girdim. Mi fa mi fa sol la zile sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zila zi do re do zi zila la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la acem kürdi la zile sol la sol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zol zol fa mi fa mi fa sol la zol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferafeza.
1: Ferah
0: Nasıl? Bunların hepsine biz
1: Feza.
0: ferafeza diyoruz.
1: Bunların hepsi ama Ferah Feza, evet.
0: Ferafezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi, değil mi? Bir de bir
1: Ah.
0: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani, ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklına da sığınıyorum.
1: estağfurullah.
0: Böyle müzisyen
1: Bunu
0: de bir
1: gerçekten
0: kardeşimi görünce
1: herkesin bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk musikisinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynak. Neyse çok da fazla teknik şeylere girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Girmeyelim abi.
0: Biz kendi usulümüzden
1: Evet, kendimizce şarkı söyleyelim.
0: şarkı söyleyelim.

0: Sonra
1: alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda?

sonra alemdara gitmişiz, öyle mi? Onu sonda anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: Burak'cığım, ne iyi ettin de geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranışın için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Hoş geldin Sibel'cim.
1: Hoş bulduk Metin'cim.
0: Efendim 90'lar akustiği hoş geldiniz. TRT Müzik'te 90'lar akustik başlıyor. Ve çok değerli bir konuğum var bugün. Hem eski dostum, arkadaşım hem de birlikte sahne paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir arkadaşımla beraberim bugün. Sevgili Sibel Alaş, hoş geldin programa.
1: Hoş buldum. Arkadaşınla program yapmak çok zormuş. Şu an onu fark ettim.
0: Çok zor.
1: Siz bunu... mi desem, nasıl otursam, ne yapsam?
0: Ben de sen geldikten sonra ben de biraz pişman oldum ama.
1: Aşk yine...
0: Tabii ki seninle beraber olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Ya bu program sayesinde tüm sevdiğim dostlarımla da beraber olma şansına ulaşıyorum.
1: Görüşemediğin ama da... biz daha sık görüşüyoruz.
0: Evet, daha sık görüşüyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Birlikte şarkı söylemek, çalmak. Dolayısıyla bu mutluluğumuzu ve buradaki keyfimizi de bizi izleyenlerle paylaşmış olmaktan da ayrıca mutluyum tabii ki. Öncelikle tekrar hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl keyfin?
1: İyiyim, gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Birlikte yaptığımız sahneler devam ediyor. Bir yandan çeviri yapıyorum. Böyle yoğun bir hayatın içinde.
0: Çeviriyle konuşacağız tabii bu programda.
1: Çalışıp duruyorum işte, aslına bakacak olursa. Yani.
0: Evet, kendi solo performansların da devam ediyor tabii, evet. Yoğun bir şekilde.
1: Aşırı yoğun olmasa da onlar da devam ediyor ama ben bizim ekip işini bir tık daha fazla seviyorum galiba.
0: Evet, ama neden yoğun diyorum? Çünkü sen bir dönem 90'lı yıllardan sonra 2000'lerin başından itibaren ciddi bir şekilde biraz uzaklaşma durumu oldu senin açından. Çeşitli özel nedenlerden.
1: Sağlık sebeplerinden
0: dolayı biraz uzak kaldın. Ve adeta biz de kendi arkadaşlarımızla aramızda konuştuğumuzda ya Sibel Alaş niye hiç sesi soluğu çıkmıyor, acaba küstü mü müziğe, şöyle mi oldu böyle mi oldu derken bir proje vesilesiyle biz bir araya geldik.
1: Anlatayım mı ben onu? Ben çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadım. Geçti şükür.
0: Geçmiş
1: hiçbir
0: olsun,
1: şeyim yok ama çok uzun bir süre ayrı kaldım ve kendi özgüvenimi de kaybettim. O sırada korkularım oldu falan. Herhalde ben bir daha bu işi hiç yapmam derken senin bir projen vardı, Ekstra Orkestra.
0: Evet, Ekstra Orkestra diye. Müzisyen, şarkıcı, yorumculardan evet. Kurulu bir orkestraydı.
1: Sonra ben ziyaret etmek istedim sizi. Hatırlıyorsundur belki,
0: evet,
1: o günü. Yani benim için çok daha belirgin bir gün tabii o. Provada sadece sizi görmek için gelmiştim. Senin elime bir mikrofon verdiğini hatırlıyorum. Sonra söyledim, aa oluyormuş galiba falan derken. Şimdi biz hala sahneye çıkarken ben Metin'e yakın duruyorum ki bir şey olursa Metin'e tutunacağım. Senin sayende ve Hakan sayesinde tabii. Tekrar yapıyorum şimdi, kimse tutamıyor beni.
0: Evet. Bu
1: çok
0: da bizi
1: keyifli.
0: Mutlu ediyor tabii.
1: Çok mutluyum.
0: Çünkü sen müziğe yakışan bir kadınsın. Neden yakışıyorsun?
1: Ederim.
0: Çünkü sadece yorumculuğuna değil, yazdığın şarkılarla da kendine çok yakıştırdın müziği.
1: Ay,
0: müzikte o yüzden
1: ederim.
0: Senden vazgeçmeyecek hiçbir zaman. Hazır kendi yazdığın şarkılar demişken de seni herkesin, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir şarkı var. O şarkıyla
1: hadi.
0: Tanıdık seni. Adam diyelim hep beraber.
1: Hadi diyelim.

0: Evet ya.
1: Orkestrayı dinlemekten şarkı söyleyemedim ama yani zaten olağanüstü adamlarla çalışıyoruz. Çok şanslıyız
0: O zaman
1: ya.
0: hemen onları tanıtmak istiyorum
1: Hadi ne olur.
0: seyircilerimize. Klavyeyle enstrümanlarda Hasan Çiçek var. Siz de ekran karşısından alkış tutabilirsiniz Müsen arkadaşlarım.
1: Ben onların
0: Hepsi
1: yerine
0: birbirinden
1: alkışlarım
0: değerli.
1: ya.
0: Perküsyonda Ozan Gündemir var. Kemanda Çağrı Nar. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan. Lead vokal ve back vokalde de Bahar Koçak var efendim. İyi müzisyenlerle iyi müzik çıkıyor.
1: Ya olağanüstü bir güven bir kere yani şeyde biz birlikte çalışıyoruz elbet. Mesela şey hissi çok önemli. Ben yanlış yapsam onlar toplar.
0: Evet, öyle bir rahatlık oluyor, değil mi? Kaldı ki sen de çok güzel söylüyorsun zaten
1: Aman efendim,
0: şarkıları.
1: estağfurullah.
0: Adam özellikle Türk pop müziğinde, Türkçe sözlü pop müzikte kült olan şarkılardan bir tanesi. Aradan geçti neredeyse 30
1: 30
0: yıl.
1: sene geçmiş.
0: Hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Yani okul yıllarında yapılan bir şarkı bu.
1: Evet.
0: Ama albüm haline gelmesi çok daha sonraları oldu.
1: 2-3
0: Mu?
1: sene sonra
0: Evet.
1: oldu. 2 sene sonra
0: Sen
1: falan
0: zaten
1: oldu.
0: ilk albümünü yaptığında çok okuldan yeni mi mezun olmuştun?
1: Yeni, daha mezun olmamıştım.
0: Hatta.
1: Olmamıştım daha.
0: Ha, onu bilmiyorum ben,
1: Olmamıştım.
0: okuldun.
1: Hala üniversitedeydim. Ya 4. sene falan da herhalde daha
0: Peki nasıl
1: olmamıştım.
0: oldu? Yani sana teklif mi geldi?
1: Ben back vokal yapmaya başladım. Yani şans işte
0: Kimlerle
1: kader
0: çalıştın?
1: bir yolu çiziyor herhalde. Çok müzisyen ve edebiyatçı arkadaşım vardı. İlk çok kısa bir zaman Sibel Tüzün'e vokal yaptım. Onun klavyecisiyle aynı zamanda çok kıymetli bir caz piyanistiydi Caner. Öyle bir tane yapar mısın dedi. Yapabilir miyim dedim. Yaptım. Ondan sonra Yıldız Tilbe ile çalıştım. Bayağı uzun bir zaman. Yonca Evcimik ile çalıştım. Hayatımın en eğlenceli günleridir yani. Ondan sonra o vokalistlerin de parladığı bir döneme denk geldim.
0: Evet.
1: Türkiye'ye yeni gelen yabancı bir şirket albüm yapalım dedi. Yaptık. Ya ben şanslı

0: Yıllarındanım bu sektörün.
1: Ama hayat zaten böyle bir şey değil mi? Yani karşına çıkan fırsatları değerlendirebildiğin oranda aldığın yol daha
0: Evet.
1: önemli, daha uzun
0: Aynen öyle.
1: ve daha uzun süreli oluyor. En
0: Tabii
1: önemlisi de
0: canım,
1: o.
0: baksana, göz açıp
1: Allah daha da
0: kapayıncaya
1: uzun süreli
0: kadar
1: yapsın
0: 30
1: senin
0: sene
1: bütün müzik
0: geçmiş. İnşallah.
1: yolculuğunu.
0: Ve birlikte umarım.
1: İnşallah. O zaman
0: Ne
1: senin
0: söyleyelim?
1: güzel şarkılarından bir tanesini daha dinleyelim. Aynı zamanda yine sana ait
0: Bana ait
1: şarkılardan bir tanesi bu.
0: şarkılardan.
1: Fem diyelim
0: Hadi
1: istersen.
0: diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Süper. Yüreğine sağlık Sibel'cim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki adamla başlayan bir süreç. O yani ona başlangıç diyebiliriz değil mi aslında?
1: Evet.
0: Yani seni hepimizin tanıdığı
1: profesyonel anlamda
0: başlangıç o. Kendini ne zaman fark ettin? Ben bir şarkı yazarıyım.
1: Ne zaman biliyor musun? Zora o da tuhaf ya. Elahe Şarari diye bir İngiliz edebiyat öğretmenimiz vardı. İranlı. O ayrıca enteresan ama olağanüstü bir kadındı. Bir edebiyat dersinde önümüze bir şiir koydu. Benim gitar çaldığımı biliyordu. Müzik sınıfındaydım. Şimdi sana 10 veriyorum dedi. Eğer bu şiiri bana şarkı halinde söyleyebilirsen dedi. Bütün dönem 10 kalacak dedi şeyin, notun.
0: Yoksa eksilecek.
1: Böyle baktım. What has happened to Lulu diye bir şiir. Bak bir tek orasını hatırlıyorum. Ben onu yaptım. Onu yani 10 kalsın diye sonra fark ettim ki.
0: Besteledin mi yani?
1: Evet evet baya. What has happened to Lulu mama diye böyle. Aa dedim yani kelimelerin kendi müziği varmış zaten. Hani biraz tabii. Üstüne düşersem olur mu? Sonra kendim yazmaya başladım. Genelde sözle müzik aynı anda çıktı. Var mı şöyle bir şey yani içimde demek ki?
0: Peki albümlerde çoğunlukla kendi şarkılarını mı söylüyorsun?
1: Sadece ilk albümde iki şarkı hariç başkası. Mesela bir Metin Özülkü şarkısı söyleyemedim henüz.
0: Evet. O, ama ben de Sibel Alan şarkısı söyleyemediğim için.
1: Artık o da senin ayıbın, ne yapayım
0: ama,
1: ya.
0: Doğru söylüyorsun. Peki ilk satış ticari anlamda başarı da gelince adam şarkısıyla birlikte o klip çok beğenildi. Tuttu,
1: çok beğenildi.
0: Ve para kazanmaya başladı. Ondan sonra artık ne düşündü yani bu iş benim işimdir. Profesyonel anlamda bu işten hayatımı idame ettireceğim gibi bir düşünce içerisine girdin mi? Yoksa hala senin için bir hobi olmaya aday bir meslek miydi?
1: Galiba hobi olmaya adaydı. Çünkü ben şeyi de çok istiyordum. Onu yapamadım, başaramadım ama filoloji alanında akademik kariyer yapmayı da çok istiyordum. Çünkü edebiyat ve dil de çok sevdiğim bir alan ki hala uğraşıyorum. Bir de böyle ben daha neler olduğunu tam anlarken 3. albüm yapılmadan ben bir hastalanınca yani bu sektör içinde ifade ettiğimi tam anlamıyla hiçbir zaman bilmedim mesela. Dolayısıyla sektörün benim için ne ifade ettiğini de çok farkına varamadım.
0: Anladım.
1: Şarkı söylemeyi ve yazmayı çok seviyorum. Sahnede olmayı, bunun getirdiği parayla tabii ki hayatımı devam ettiriyorum. Ama hala sorarsan amatör bir kadınım ben yani.
0: Zaten o yani tabii ki o amatör ruhla sahneye çıkmak veya bu tarz olayların içerisinde şarkı söylemek, müzik yapmak o zaten çok heyecanlandıran bir şey. Yani müzik hepimizi çok her daim heyecanlandıran
1: belki
0: bir şey.
1: Belki o yüzden hala sahneye çıkmadan önce bir 150'yi buluyor kalbim. Müzisyenlerin önünde rezil olmamak gibi çok ciddi bir fobim var yani.
0: Ama tabii bizim orkestra ile birlikte bizim işte şimdi 90'lar projesi içerisinde de beraberiz. Orada artık zaten bir aile gibi olduğumuz için.
1: Orada çok komik bir şey oldu, anlatayım mı onu sana?
0: İstersen anlat.
1: Ben bu yaşımdan sonra birdenbire bir alerji geliştirdi benim vücudum. Nefes alamıyorum. Değil şarkı söylemek, nefes alamıyorum. Ve sahnemiz var. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Jale'nin mikrofonu açıktı arkadan. Jale bayağı böyle arkadan benim sesime benzeterek şarkı söyledi. Ben bazı yerlerde birbirimizi
0: kurdum. Bak ben
1: bunun
0: farkında değilim. Benim gözümden kaçmış.
1: Biz bazen yapıyoruz böyle şeyler.
0: Sonra
1: ya da mesela gidip Bahar'a yalvarıyoruz. Bahar çok hastayım diye.
0: Daha dikkatli olmak lazım demek.
1: Bayağı Bahar'a yalvardığımız da çoktur yani.
0: Ama senin, Jale'nin yani sizin gibi isimlerin sahnede zaten olması yeter de artar bile.
1: Ah, teşekkür ederiz.
0: Performanslarımızdan zaten kimsenin kuşkusu yok. Çünkü her programda bu karşı reaksiyonla bunu
1: bir
0: fark ediyoruz.
1: Bir de o adrenalinle falan bir şekilde oluveriyor yani.
0: Şimdi ne yapalım? Sibel Alaş, 90'lar akustik için hazırladığımız repertuarın 4. şarkısı Geceye Firarım Ben.
1: Ben onu bayağıdır söylemedim biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Sözlerini hatırlar mıyım acaba?
0: Sözleri kimindi bu şarkı?
1: Benim.
0: O yüzden hatırlamakta zorlanabilirsin bence biraz.
1: Bir dakika ya, vallahi hatırlamıyorum, dur.
0: Tamam, şimdi parçaya girelim, biz hatırlayacaksın.
1: Girin bakalım, dur.
0: Hatırlamazsan da hiç olmazsa hatırlamıyor Firarım halini ben. De görmüş olalım.
1: Firarım bakalım nasıl oluyor. Nasıl başlıyordu ya? Hasan.
0: Girelim biz.

0: Evet, hakikaten güzel bir şarkı. Ama son zamanlarda bunu sahnede de söylemiyorsun. Biraz daha kıyıda köşede
1: Bayağıdır
0: kaldı bizim
1: söylemedim.
0: repertuar
1: Hasan
0: içerisinde.
1: hatırlattı şarkıyı zaten bana.
0: Evet. Geceye firarım ben dedik. Şimdi 90'lardan bugüne şarkıları anıyoruz. Çalıyoruz, söylüyoruz, hatırlıyoruz da.
1: Hatırlıyoruz.
0: Bazıları daha sözler kendi yazmış olmana rağmen sözlerini hatırlayamadığın şarkılar oluyor.
1: Abi onu
0: Ben de
1: yani...
0: bazı şarkılarımda mesela kendi bestem. Radyoda duyuyorum şarkıyı. Belki 15 senedir dinlememişim, 20 senedir. Intro giriyor mesela. Diyorum ki ya ben bu şarkıyı, yani bu bizim aileden bir şarkı. Bizim yani evlatlardan bir tanesi ama kim acaba falan. Melodi gidiyor gidiyor. En son artık şan girince, sözler girince hatırlıyorum bu şarkı
1: Ama
0: şuydu diye.
1: 600'ün üzerinde de şarkı
0: Yani
1: yazdın
0: evet öyle
1: hayatım
0: bir
1: yani.
0: çok enteresan bir duygu bu. Dolayısıyla da senin bu şarkıları hani hepsini çok sıklıkla söylemediğin şarkıları hatırlamakta
1: Hatırlamıyorum.
0: zorlanman da çok normal. Hatta bir tane de ben söyleyeyim mi acaba
1: Ne
0: şimdi?
1: söyleyeceksin? Yine benim sevdiğimi söylemeyeceksin değil mi?
0: Senin sevdiğin hangisini?
1: Yalvarıyorum bir kolay mı söyle bana diye 5 senedir falan ya.
0: Yok, onu
1: Onu
0: söylemeyeceğim.
1: söylemeyecek, gene söylemeyecek.

0: güzel şarkı
1: teşekkür
0: bu.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama şarkıyı söylerken şunu düşünün. Yani konuğum yanımdayken ondan bir şarkı daha fazla dinlemek benim için çok daha güzel olabilir. O yüzden şarkıyı bir kuple söyleyip bırakmak
0: istedim. Keşke devamını
1: istedim.
0: Söyle. Ben kaptırmış söylüyordum, ne güzel.
1: O zaman senden şimdi bir Sezen Aksu şarkısı
0: Hazır
1: dinleyelim.
0: Hazır biraz önce de bahsetmişken.
1: Bahsettik. Hadi bakalım.

0: Oh.
1: Terledim bayağı, oturduğum yerde.
0: Değil mi? Enerjisi yüksek. Evet. Ve, peki sahnede tabii şarkı söylerken ayakta hareket ve orada oturarak daha farklı bir şey oluyor. Gerçekten. Ama oturarak söylerken biraz nefes
1: bir kalkasın geliyor yani ayağa ama evet. Böyle de güzel.
0: Ama bizim konseptimiz böyle.
1: Ay çok havalı.
0: Evet. Çok keyifli de değil mi?
1: Çok.
0: Ben seviyorum yani orkestranın bu yapısını da seviyorum.
1: Ben Ozan'a şey dedim, seni böyle daha çok seviyorum zilsiz falan diye.
0: Evet. Şimdi yine senin sahnede söylediğin Diva'nın şarkısı var. Ayşe
1: evet
0: Pekkan'ın
1: ya bayılıyorum.
0: Söylediği.
1: Ama Çağrı ile şovumuz var bizim bunu yaparken. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum bakalım.
0: Ayşe Pekkan için neler söylersin?
1: Ya gerçekten Diva. O kadın... Her zaman çok enteresan geldi bana. Varını yoğunu Ajda Pekkan olmaya adamış gibi. Yani sesine çok dikkat ediyor, kendine çok dikkat ediyor.
0: Çok profesyonel.
1: Bilmiyorum yani artık yaşsız bir kadın. Bu yaşında demek de istemiyorum. Vallahi hepimizi de cebinden çıkarır sanki ya.
0: Yani hala. Laf aramızda aynen öyle.
1: Değil mi? Çıkarır yani.
0: O zaman hadi bakalım Ajda Pekkan'dan güzel bir şarkı geliyor şimdi. Yaz yaz yaz diyoruz.

0: Teşekkürler
1: Ben teşekkür
0: Sibel'cim.
1: ederim. Ay
0: Sibel,
1: bir öksürük ki.
0: ne güzel şarkılar seçtik ve ne güzel
1: Bir
0: söyledin.
1: de farkında mısın? Nasıl söylersen söyle bu güzel şarkılar. Yani
0: Evet.
1: disko söylesen de oluyor, yavaşlatsan öyle Mona Lisa gibi
0: E
1: şarkılar
0: tabii yani
1: bunlar.
0: melodik yönden çok kuvvetli.
1: Çok.
0: Sözler de zaten hep bir şeyler anlatan şarkılar. Dolayısıyla da her türlü keyifli oluyor, güzel oluyor.
1: Her şekilde
0: Hele
1: güzel
0: senle beraber çalıp söylemek daha da keyifli
1: oluyor.
0: oldu
1: Ama değil
0: benim
1: mi?
0: için.
1: Bir tanesi
0: Doğal
1: sen
0: olarak
1: ya.
0: içimden geçenleri söylüyorum. Efendim bir 90'lar akustiğin daha sonuna geldik. Sibel Alaş bugün bizimle beraberdi. Hem kendi yazdığı şarkıları hem de yaşamak istediği, söylerken yaşamak istediği şarkıları bizlerle paylaştı. Ve müzisyen arkadaşlarımla ben birlikte onunla beraber olduğumuz için çok keyif duyduk. İnşallah sizler de aynı keyfi duymuşsunuzdur. Şimdi önümüzdeki hafta başka bir arkadaşımla birlikte karşınızda oluncaya dek sizlere hoşça kalın deyip veda ediyoruz. Ama güzel bir şarkıyla kapatıyoruz tabii programımızı. Mirkelam'ın 90'lı yıllarda
1: En
0: çok sevilen bir
1: sevdiğimiz.
0: şarkısı. Tavla'yı söyleyecek şimdi Sibel Alaş. Görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyicileri, bir Türkülerle Turan programıyla daha beraberiz. Türk dünyasının, Türk yurtlarının her köşesini, Türk dilinin konuşulduğu her bucağı, Türk'ün izinin düştüğü, sözünün geçtiği, gönlünün eğlendiği, türküsünün söylendiği her bir yurdun türküsüyle bu programda birlikteyiz. TRT Müzik kanalında ve İzmir stüdyosundayız. Bugün de sizlere Turan yurtlarından, Türk yurtlarından Macaristan'a konuk olacağız sizlerle birlikte. Ve biraz önce seslendirdiğimiz türküdeki diğer dili birazdan size açıklayacağız. Ve konuğumla birlikte bu programı Macar-Türk müzik ilişkileri bağlamında gerçekleştireceğiz. Evet, size şimdi konuğumdan bahsetmek istiyorum. Sevgili Erdal Şalikoğlu, benim çok sevgili hemşerim Artvin'den, hem de müzisyen bir dostum, büyüğüm. Kendisini birkaç sıfatla tanıtabilirim. Müzisyenliği benim için kıymetli ama kendisi bir tıp doktoru, hem de Türk-Macar ilişkileri, kültür ilişkileri açısından çok değerli çalışmaları olan bir çevirmen, sayısız Macarca kitabı Türkiye'ye çeviren, bunun içerisinde de müzik kitaplarının da yer aldığı bir gönül ve kültür insanı. Hoş geldin Erdal abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle ben teşekkür ederim. Kırmadın, buraya geldin,
1: Estağfurullah. Büyük
0: değer
1: onur.
0: kattın. Seni biraz tanımak isteriz. Ben anlattım ama herkesin kendini anlatışı biraz da farklıdır. Buyurunuz.
1: Yani kısa geçeyim çünkü yaşam epey uzun da 69 sene yaklaşık geride kaldı. Hepsi anlatılmaz. Hızlı bir şekilde en azından bu Macar kültürüyle ve ilintiler ne zaman başladı onu çok hızlı geçeyim. 1991'de ihtisas amacıyla gittiğim

Macaristan'da ilk kez Macar diliyle ve Macar kültürüyle karşılaştım. Ve kaderin hoş bir cilvesi, Macar müzik dünyasının en yetkin insanlarından biriyle, Kobzoş Kiş Tamaş'la daha ilk

0: müziğini derlemesi ve bunun üzerine bir kuram geliştirmesi Macar müziği ile Türk müziği, Türk halk müziği ve Anadolu müziği arasındaki pentatonik kökensel bağa işaret ettiği bir tez geliştirmesi, özellikle kültür alanının gelişmesinde, dilde, yeni alfabede, bunlar bizzat Atatürk'ün çalıştığı şeylerdi. Ve Bartok'un Anadolu'ya gelişi de onun direktifiyle olmuştu. Bütün bunlar beni daha çok bağladı doğal olarak.
1: Burada Bartok'tan bahsettiniz Erdal abi. Ben kısaca bir onu girizgahında yaptınız, açıklama yapmak isterim. 1936 yılında Macar hem bestekar hem müzik bilimci Bela Bartok, Türk ve Macar müziklerinin arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için, belirleyebilmek için Anadolu'ya geliyor. Pek çok ilde derlemeler yapmakla birlikte asıl odağında Osmaniye var. Çünkü orada Yörük ovaları var. Yörükler yaşıyor. Onlarda da izole bir kültür, Asyatik bir kültürün müzikal kodlarını arayan Bartok 87 tane onlardan türkü derliyor ve bunların içerisinde de pek çok benzerlik buluyor. Şimdi bizim girişte okuduğumuz türkü aslında çok sevdiğimiz Müdür Bey'in Yeşil Kürkü türküsünün bir de Macaristan'da karşılığı var müzikal olarak. Erdal Şalikoğlu da bize onu seslendirdi. Karşılıklı böyle bir hoşluk olsun şeklinde bu programımıza başladık. Şimdi Erdal abi, biz Osmanlı döneminden sonra Macaristan'dan çekildikten, buraya geldikten sonra Macar ve Budin ve Budapeşte şehirleri bizim için çok kıymetli olmuş. Her zaman şiirlerimize, türkülerimize konu olmuş. Ben şimdi müsaadenizle Tuna için yazılmış bir şiiri, bir türküyü seslendirmeye çalışacağım. Bunun da müellifi rahmetli Hayati Vasfi Taşyürek, Ozanlar Diyarı Kahramanmaraş'tan gidiyor ve Budapeşte de Tuna'da, Tuna'ya bakarak ona bir şiir yazıyor. Ve bu daha sonra da bestelenerek türkü haline geliyor. Şimdi onu seslendireceğiz.

0: Evet değerli izleyiciler, her ayrılık insanın gönlünü böyle yakıp demek ki böyle şiirler, türküler söyletebiliyor. Bazen bir yardan ayrılık türküsünü duyarız ama şimdi bir vatandan ayrılık türküsünü dinledik ve beni de çok etkileyen türkülerden biridir. Bir de bunun karşılığı olmalı Erdal abi. Onlar da Macar kardeşlerimizin de Türkiye ile ilişkileri var, gelindi, gidildi. Seferler düzenlendi, bilim insanları geldi, sanat insanları geldi. Bu konuda söylenmiş şiirler, türküler var. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Bir tanesi de repertuarınızda var herhalde.
1: Evet, bir
0: Onun hikayesini
1: tanesi
0: çok merak
1: var.
0: ediyorum. Hikayesiyle birlikte kısaca sonradan da türküyü alabilirsek.
1: Hep yani pozitif amaçlı bilim insanları, ticaret insanları, kültür insanları değil, bazen tutsaklar da geldi. Bunlar için de çok önemli, Macar tarihi açısından ve kültürü açısından çok önemli olanlar da vardı. Bunlardan biri Székes Fehér var ya da İştolni Belgrad Kalesi'nin fethi sırasında kale komutan yardımcısı olup Osmanlı'ya esir düşen bir şair. Hem kale komutanı hem şair hem de çok iyi bir çizer, ressam ya da minyatür sanatçısı. Bu esir olarak İstanbul'a getiriliyor ve Kanlıkule'de hapis yaptığı söyleniyor. Kulede hapisken Şarkılı Kitap adında bir el yazması eser bitiriyor.
0: Evet.
1: Şiirlerden, minyatürlerden ve mektuplardan oluşan. Demek ki şartları o kadar da kötü olmasa gerek. Yazı takımları, boya takımları, hatta bu işi yapabilmek için sekretere de ihtiyacı var, katibe de mutlaka. Böyle bir kitap bitiriyor ve memleketine gidiyor. Sağ salim oraya gittiğini biliyoruz. Bunun şiirlerinden biri çok ilginç, uzun bir şiir. İstanbul'dan, Boğaz'dan, Asya yakasından, Avrupa yakasından bahsediyor. Övgüyle bahsediyor. Üç mısralık kıtalar halinde. Ama iki mısrada övgü var. Üçüncü de ironik bir biçimde kalsın ben almayayım diyor.
0: Peki, o
1: Ve
0: zaman
1: vatana özlem var.
0: size
1: Ben de onu Türkçe'ye çevirdim ve eski müzik tarzında zaten müziklenmişti. Türkçe Macarca
0: Evet.
1: okumaya çalışıyorum.
0: Peki arkadaşlarımızdan Cüneyt ve Mertcan size eşlik edecek bu türküde.
1: Teşekkürler.
0: Buna da türkü diyoruz. Çünkü onlarla biz 1500 yıl önce yollarımız ayrılmış olsa da
1: Türküz
0: hepsiyle
1: türkü çeviririz.
0: türkü çeviririz. Veysel'in dediği gibi. Buyurun arkadaşlar.

Türk-Macar kültürel ilişkilerinin en önemli noktalarından biri de müzik birlikteliği. Bu programı da biraz ona atfettik. Şimdi aşıklık geleneğimizin 20. yüzyılın büyük ozanı Aşık Veysel'in o ölümsüz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'ın Macarca sözleriyle dinleyeceğiz Sayın Erdal Çalıkoğlu'ndan. Bunu Macarca'ya aktaran da kendisi, kendi çaldığı bağlamayla bize seslendirecek. Buyurun abi.

0: Gönlüne sağlık Erdal
1: Teşekkür
0: abi.
1: ediyorum.
0: Böylelikle sözlerin de çok önemi var ama müziğin dolaşım gücünü arttırmış oldun bu türkünün. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Değerli TRT Müzik izleyenleri, Türkülerle Turan programının bu bölümünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Turan elleri bize yurt eden, Anadolu'yu ve Balkanları bir Türk yurdu haline getiren önemli karakterler var. Bunlar da Yesi'den, Hoca Ahmet Yesevi'den hızını alıp Anadolu'ya gelen Alperenler. Bunlardan bir tanesi de Budin'in fethinde oraya kadar gitmiş ve orada ölüp, orada gömülüp bugün hala türbesi hem Türkler hem Macarlar için

0: bir ziyaretgah olan Gül Baba'dır, bir Alperen'dir, bir Bektaşi dervişidir. Gül Baba'nın biliyorsunuz Bektaşilikte semahlar vardır, nefesler vardır. Gül Baba'nın Bektaşi nefesini de semahını da naçizane ben kaleme aldım. O türküyle Gül Baba semahıyla bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Size burada veda ediyoruz. Çok teşekkür ederim Erdal abi
1: Ben
0: katıldığın
1: teşekkür
0: için.
1: ederim.
0: Anlam kattın.
1: Büyük onur duydum. Çok mutlu oldum.
0: Sağ ol.
1: Teşekkür ediyorum.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: Hey değerli TRT Müzik izleyicileri, işte budur. Size iki tane muhteşem değerli arkadaşım, tabii arkadaşlarım ama Türkiye'nin bence en gözde küziği de virtüöz saz sanatçıları
1: Estağfurullah.
0: veya saz enstrümantalistleri diyelim.
1: Biz öğrenciyiz be dede.
0: Ah
1: Şimdi ben dede diyorum ya, yanlış anlaşılmasın. Bana da dede diyorlar. Saçlarımı, sakallarımı ak yaptılar diye diye.
0: Yakışıyor ama.
1: Saçlarımı
0: Evet.
1: boyatıyorum, sakallarımı
0: Süpersiniz. Önce tanıtayım arkadaşlarımı, değerli izleyiciler.
1: boyatmıyorum. Rica ederim.
0: Kanun üstadımız, maestro, virtüöz Aytaç Doğan. Hoş
1: Bravo
0: geldin.
1: hocam. Hoş bulduk abi.
0: Süpersin. Ve tabii ki saz üstadımız, bağlama veya saz diyelim veya bağlama, İsmail Tunçbilek. Şimdi gelelim sizin mazinize, geçmişlerine. Aslında Bursalısınız. İkiniz aynı mahallede, aynı sokakta doğup büyüdünüz.
1: Evet.
0: Taksim Duo kurdunuz. Taksim Duo'yu, ikili. Doğru mu?
1: Yani ismi Taksim Duo değildi ama
0: Değildi.
1: biz bir ikili kurmuştuk yani.
0: Bursa Duo mu?
1: 44
0: Yani,
1: sene önce kurduk onu.
0: maşallah. Neyse, yaş çıkarmayın ama ya İsmail, ne yapıyorsun?
1: Tamam.
0: 44 sene. Yani sıfır diyelim, bir yaşından
1: Evet, sıfır,
0: itibaren.
1: sıfır, sıfır.
0: Evet. Yani çok başarılısınız ama başarı yetmez zaten. Ben şimdi biliyorsun, ben de yurt dışında birçok festivallerde çaldım. Çalmaya devam ediyoruz. Evet, iki tane pencereden bakıyorum. Bir Türkiye'den, bir de Avrupa veya dünya penceresinden. Özellikle sizin yaptığınız müzik veya benim de içinde bulduğum müzik grupları ve müzikler hep bizi caz festivallerinin sahnelerini açıyor. Siz
1: Eyvallah.
0: genellikle hep böylesine etkinliklerde çalıyorsunuz ve
1: Eyvallah.
0: bence de çok cazı çaldığınız için doğaçlama alanınız, tabii ki sazlarınıza çok hakimsiniz, virtüöz bir şekilde. Bu beni
1: Estağfurullah.
0: tabii son derece etkiliyor, çok hoşuma gidiyor. Bir kere çalmıştık galiba
1: Evet,
0: bir
1: merhaba.
0: televizyon kanalında, o da kısa bir şeydi.

0: Ama şimdi burada buraya geldiğiniz için ben acayip heyecanlıyım. Çünkü sanıyorum bundan sonraki yapacaklarımıza neler olacak, neler kopacak merak ediyorum. Ama dediğimiz gibi crossover olacak, ne bileyim rahat rahat bir şekilde istediğimiz gibi sazımızın üstünde tepinip duracağız. Ne dersiniz?
1: Süper hocam.
0: Peki o zaman isterseniz gene müziğe dönelim. Ne çalalım, ne istersiniz?
1: Ne istersin Aytaççığım? Lotus Fit çalalım mı? 6-8
0: ne
1: böyle
0: istersin?
1: relax.
0: Ne istersin? Aslında benim için, aksakları çok seviyorum.
1: Tamam. Ne istersin
0: 2-4'lük,
1: hocam?
0: 4-4 ve 6-8 artık gına geldi. Hatta 9-8'den bile bıktım çünkü çok çalınıyor. Hep böyle daha böyle biraz böyle zor ol. Zor değil de daha böyle hani aksayan, daha az dinlenen, bilinen şeyler. 7'nin çeşitli türlerini 5'in, 10, 11, 13, 15 neyse ne varsa. Ama istersen dediğin gibi 9 gene bir 9.
1: 11,5 yapalım.
0: O da olur.
1: İki,
0: Aslında
1: iki, iki, iki, bir, iki, üç.
0: tamam. Nasıl size bırakıyorum. Ne istersiniz?
1: Ama işte dinleyicilerin de anlayacağı bir şey olsun diye ben şey yaptım dedi.
0: Ne içinizden ne geliyorsa.
1: Aytaç'cığım top sende. Komutan sensin şu anda. Ortamızda oturuyorsun. Sen ne çalarsan biz oraya gireceğiz artık.
0: Tamam.
2: Peki.

0: Evet Ayça.
1: Evet.
0: Doğaçlama yaptık değil mi?
1: Aynen,
0: hiç hazırlıksız. Evet
1: aynen,
0: değerli öyle. İzleyiciler
2: hakikaten
0: ne dersiniz?
2: Provasızız ya.
0: Ma, böyle anda. İşte. Yani müzik böyle çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ondan sonra 2 saat sound check, 2 saat prova. Hayır zaten özüne dönmeliyiz.
1: Aynen.
0: Bir şey dikkatimi çekiyor. Dinlediğimden beri sizi başından beri. Türk halk müziğinden de motifleri çok sık kullanıyorsunuz. Ve aynı zamanda da İstanbul'un sound'ının bir de şarp musikisinin o güzel münamelerini o kadar güzel mix ediyorsunuz ki üç tarzı.
3: Çok güzel yakışıyor zaten. Dünya çok, müziğiyle çok güzel sevişiyor aslında.
0: Işte, o yüzden diyorum ki bizim gidip yine dünya caz festivalleri sahnelerinde yer almamız lazım.
3: Kesinlikle.
0: Ne dersin? Gidiyor muyuz 2 sene sonra? 2 sene değil bitti program. 2 sene sonra Montreux Caz Festivali'nde.
1: Eyvallah.
0: Yanımızda 30 tane yaylı stringler, bizim ritimler. Stravinsky Hall'da Türkiye'nin sound'u diye İstanbul.
2: Benim Boston. Böyle bir kafamda bir proje var dedi. Yani bu hatta benim kafamda 20 senedir var da. İşte ortam biliyorsun hocam. Hani ortam lazım. İnsanlar oraya toplamak lazım. Bağlama çalıyorum zaten ben dedi. Yani benim özüm halk müziği zaten.
0: Evet,
2: ben
0: evet.
2: Elektro bağlamayla başlamadım bağlama çalmaya.
0: Kısa
2: saplı bağlamayla.
0: Belli oluyor zaten.
2: Yani. Türk halk müziği repertuarının %80'ine 90'ına kadar biliyorum. Bütün yöreleri, tavırları zaten biliyorum. Ama bunun üzerine bir şeyler daha katıp bunu nasıl dünyalı hale getirebilirim? Yani bir Amerikalı Fidayda'yı nasıl dinleyebilir? Yani?
0: Evet. Zaten world müzik.
2: Dediğimiz mevzu
0: yani,
2: bu.
0: Evet,
2: şimdi
0: evet.
2: Zaten dünyanın bir sürü hep beraber caz festivallerinde en güzel yerlerde çalıyoruz. Ama neden çalıyoruz? Yani bir bağlama i̇şte kanun, işte davruka hani. Baktığın zaman ne olabilir ki
0: çünkü
2: yani?
0: Çünkü onlara yaklaşılabilir cinsten, tarzda,
2: evet.
0: Soundları yaratıyoruz, evet. Virtüöz.
2: Kendi müziğimizi onların anlayacağı dilden çalıyoruz.
0: Evet ve kendimizi çalıyoruz.
2: Herhalde zaten o olmasa öteki türlü hiç çok zor
0: bence, işler. Bence şu, sizden söz ediyorum, kendimi bırakalım ama siz ikiniz hatta diğer birkaç daha çok muhteşem acayip enstrümantalistler var. Biliyor, her zaman söylüyorum Türkler, biz Türk korkunç derece yetenekli milletiz ama artık bir taht var dünya müzik yörüngesinde.
2: Evet.
0: Orası halen boş. Bakalım kime kısmet olacak.
2: Bakalım kısmet dedi. Bu arada saatin yakıyor ha.
0: Ya ay, aklıma bir şey getirdim saat deyince dur. Bir gün Berlin Filarmoni'de çalıyordum. Alman menajerim arada geldi. Şeyden konser sonrası beni azarlayarak. Sakın dedi bir daha bileğinin de kolunda saat göreyim dedi. Saatle çık. Öyle şeyden yüzük, saat falan çalınmazdı. En fazla kemancılarda şey vardır, yüzük var.
1: Eyvah.
0: Bunu çıkaracaksın diyor. Eyvah dedim çıkar. Bir daha görmeyeyim dedi. Çıkarıp atıyordum. Çıkarayım dedim aslında.
2: Ya çıkart bana var. Versen onu ya. Ben çalarım.
0: Sen saat takmışsın ha.
2: Abi şaka, benim ben 15 sene oldu dedim.
0: 15 sene. Hadi sen tak.
2: Allah Allah. Sana çok yakışıyor gerçekten bak. Güzel anıtot bu arada o. Evet, çok güzel.
0: Güzel bir anıydı evet.
2: Aynen.
0: Evet. Peki şimdi o zaman sen Türk halk müziğinden dedin. Birçok tarzı çalıyoruz. Anadolu'muzun çeşitli yörelerinden. Bozlak tarzını çok hakim olduğunu biliyorum.
2: Eyvallah.
0: Sen nasıl istersen. Ne takdim ederim izleyicilerimize?

0: Ellerine sağlık. Güzel, güzel. Oh, ben de özlemişim. Biraz efkarlandım da. İsmail. Evet, şimdi Aytaç, sen şeyde de çok çalıyorsun. Hatta beraber çalıyorsunuz ama mesela bu Doğu ülkelerine gidiyorsunuz.
1: Orta Doğu'da, evet.
0: Hindistan'dan, özellikle Orta Doğu.
1: Orta Doğu'da tabii.
0: Peki, oradaki şeyin, ismin, müziğin çok yaygın ve çok seviliyor, çok popülersin.
2: Evet. İblis diyorlar.
0: Efendim?
2: İblis diyorlar.
0: Öyle mi?
2: Kötü bir lakap ama.
0: Allah Allah.
2: Bir yandan da iyi bir lakap.
0: Ya bakın ama şey de aynı şey için söylüyorlardı. Paganini, keman, tamam şeytan işte. Kemancı.
1: Tabii aynen. Tabii
0: ya. Çünkü bana da,
2: bana mı şeytan diyorlardı, sana mı iblis diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Yani bizim içimizde anladım, bir şey varmış. Öyle diyor. Cin diyorlardı.
0: Ama öyle
2: değil. Ayrıca yani. Cin diyorlardı.
0: Aslında bu bir övgüdür için. Yani. Bu övgüdür. Yani sazının evet. Üstünde tabii, çalan virtüöz sanatçılar için söylüyor.
2: Ama hakikaten öyle dedi. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımız zaman tamam çok güzel kültürleri var. Çok güzel müzikleri var. Bir bizden daha belki bazı anlamlarda, bazı durumlarda daha gelişmiş ama adamlar hayatında böyle kanun
0: yok.
2: Oradaki mi kanuncuyu biliyorsun seni de. Ben 3 ay çalışsam ondan iyi çalacağım neredeyse.
0: Evet evet evet.
2: Hani şimdi onlar gerçeklere
0: bazı kalıpları kıramıyorlar. Tamam. Mesela bakın Hindistan'a gittik. Gidiyoruz, giriyoruz, evet, çalıyoruz. Evet. Hintli müzisyenlerden ben söz etmek istemiyorum ama Hint müziğinden söz edeyim. Onlar da çoğunlukla kalıp çalıyorlar.
2: Ama dedi zaten adamın
0: cümleleri dışına çıkmıyorlar.
2: Kültürü
0: ama biz
2: bu.
0: De o biz makamın usulün dışında çıkıp kendi ruhumuzu icra ediyoruz.
2: Biz yani. Türk müzisyenler hakikaten dünyanın en gelişmiş, en evet. Özel müzisyenleriyiz. Evet. Ama
0: o yüzden diyorum hakkını... ya, ama o tahtta gözüm var benim. Ben kendim için demiyorum. Türkiye'nin gözü olsun, Türk sound'ın, Türk müzisyenlerin. Evet. Niye olmasın Aytaç? Peki oradaki, sık gidiyorsunuz değil mi?
1: Tabii.
0: Ekiple gidiyorsunuz, beraber de gidiyorsunuz.
2: Ben zaten
1: İsmail zaten bütün genelde müzik direktörlüğünü yapıyor oradaki orkestrada.
2: Orta Doğu'nun müzik direktörüyüm ben.
0: Oo.
2: Ama... değilim.
0: Değerli izleyiciler, nereden nereye geliyoruz? Görüyorsunuz iki tane cevher nasıl yavaş yavaş aslında pek kendinizden söz etmiyorsunuz. Ama
2: dede
0: bu gece,
2: biz kendimizden nasıl söz
0: bu gece sizi çözdüm.
2: Eyvallah.
0: Hoşuma da gidiyor.
2: Ne diyelim dede yani, şimdi biz ben bunu yaptım, benim, ben bunu ettim, işte, ben bir şey, ben değil. Biz,
0: ama benim istediğim bu
2: biz,
0: zaten.
2: Ben, yani. Benciliği, ben, beni, ben kelimesini sevmiyorum ben dede.
0: Olsun
2: ben,
0: müzik bendesin.
2: Bizi yani, seviyorum, evet. Biz.
0: Evet. Peki, pardon.
2: Estağfurullah, buyur hocam.
0: Onların hoşuna giden bir müzik türü veya gene bizim zaman ne yapıyorsunuz mesela genellikle ne tarz? Nasıl bir şey?
1: Şimdi biz İsmail'le genelde hep kendi tarzımızı çaldığımız
2: gene biz kendimizi kendi yapıyoruz. Tarzımızı.
1: Hani bizim adamların... değiştirdiniz İsmail'le ikiniz geldiniz burada bizim şeyimizi de değiştirdiniz dediler.
2: Adamların müzik.
1: Şimdi tabii, ne güzel. Tabii.
2: Buran dede şöyle bir şey anlatayım. 30 çok kısa yani. Şimdi 2000'li yıllardan önce 2000'li yıllara kadar Türkiye'deki bütün müzik camiası, tabii her tarzdan bahsetmiyorum, rockçısı, cazcısından bahsetmiyorum ama hani müzik camiası.
0: Evet, evet.
2: Hep Arapları dinlerdik. Hep Arap müziğini örnek alırdık kendimize. Çünkü adamların müziği gerçekten o zamana kadar bizden daha gelişmişti. Evet, hakikat evet. Yani bu. Biz ne zaman Aytaş'la gittik Mısır'da yaşamaya başladık. 3 sene orada kaldık. Ondan sonra çöl muhabbetlerimiz var. Onu başka programda daha geniş anlatırız.
0: Çölde muhabbet.
2: Çöl 8 ay çölde kalmak insanüstü bir şeydi de yani.
0: Evet, evet.
2: 3 gün 5 gün değil 8 ay bu yani. Velhasıl biz şimdi oraya gidince biz tabii Arap olmadık. Arap müziği çalmadık. Biz kendi ruhumuzu, kendi işte bozlak çaldım ben araba. Adamın müziğinin içine bozluğa soktuk biz. İşte sanat müziğini soktu, halk müziğini soktu.
0: Evet.
2: Yani adamların müzik kalitesi de değişti. Şimdi 2000 yılına kadar biz onları hep takip ediyorduk ya.
0: Evet.
2: Onlar 2000 yılından 20 senedir bizi takip ediyorlar şu anda. Türkiye'de ne oluyor? Buran dede ne çalmış? Biz de onu çalalım. Aytaş ne getirmiş? Biz de onu yapalım. Evet. Oradalar şu anda.
0: İşte şimdi bu daha geniş kitlelere yaymalıyız. Sadece Orta değil, Orta Doğu.
2: Biz bunu bütün dünyada dünya. Zaten dedi sen de öyle, Türkiye. Sen de öyle. Evet, hepimiz evet. Bütün dünyadaki bütün çalınmadık her yerde çaldık zaten biz. Hani onu az önce dediğim espri aslında oydu. Ayda mı çalsak artık bu saatte?
0: Orada da çalarız.
2: Yani bizi kozmonot olarak alsınlar abi. Bir aya göndersinler yeter. Bir de orada bir konser.
0: Değerli izleyiciler muhteşem bir sohbet yapıyoruz. Keşke vaktimiz uzun olsa da daha uzun. Ama yaparız bundan sonra.
2: Evet evet inşallah. Yani
0: zaten inşallah. Sözü aldık.
2: Eyvallah.
0: Bir kartel trio var. Montreux'e gideceğiz. Orası çok önemli. Montreux Stravinsky Hall'da Yüz milyonlarca insanlar online dinliyorlar konserleri. Görsünler Türkiye'den de nasıl müzikler çıkıyor, ne soundlar varmış.
2: İnşallah. İşte bence siz... Aytaç bir Orta Doğu örneği verebilir bize.
0: Tamam.
2: Mesela, dedi.
0: Tamam.
2: Bir Uşak, bir Taksim, onun böyle deli dolu atonel Taksimleri var. Şimdi adam hayatında hiç duymamış Uşak'tan başka bir şey. Bu bir giriyor atonellere. Adam zaten en profesyoneli, ne oluyoruz biz, nereden geldik?
0: Çöldür falan kalmıyor, petrolde kalmıyor.
2: O vesileyle şuraya getireceğim. Adamın ismini İblis koydular. Yani bunun içinde zaman... cin vardır herhalde, normal olamaz bu adam.
0: O zaman şu İblis'i bir görelim Aytaç kardeşim.

0: Evet. Araplar imkansız.
1: Dedi şimdi bu ruhu... Kürdülüğü asker bu, tamam.
0: Evet. Ama hani, Flamenco'ya da...
1: Bu evrensel bir Kürdülüğü asker. Evet, yani evet. Adam şaşırdı. İspanya'ya mı gittik, Makedonya'da mıyız, Amerika'ya mı gideceğiz, ne yapacağını şaşırıyor adam.
0: Senin öğrencilerinden Mehmet Çeliksu var.
2: Ya, şimdi Mehmet seni takip ediyor. Maşallah, tabii. Ya, çok baba ama vakit harcıyor, çok yetenekli.
0: Çok. Biz biliyor musunuz, Berlin Tempodrom'da konserimiz vardı rahmetli. Paco de Lucía oradaydı.
1: Ya Allah rahmet eylesin.
0: 8 sene önce, vefatından önce. Paco ile ben önce festivalde çalmıştım. Dedim ki Paco, bir duo yapar mısın Mehmet'le? Mehmet daha o zaman da tam gelişmemişti. Kuliste bir iki prova yaptılar. Ondan sonra rahmetli muhteşem bir üstad. Sana dedik başım ağrıyor, ateşim yükseldi, çalamayacağım dedi.
2: Ya. Dede Allah Mehmet, rahmet
0: eylesin. Neyse öyle, bir, öyle de bir anımız var.
1: Ne güzel.
0: Yani ama Mehmet ondan sonra... Öyle ama sen onun
2: sıyırdı o kafayı
0: idolisi.
2: Bayağı. Yedi kanunla yedi kendini.
0: Ama bu işte bu
2: ama
0: bir
2: işte
0: kans.
2: Öyle oluyor işte.
0: Bu, yani bunu dinlediğin zaman yani 100 tane kanun çalsın. Ben derim ki şu çalan kanun Aytaç.
1: Önemli olan bu değil mi zaten?
0: Evet.
1: Şimdi buna yeryüzünde bir sürü enstrümanist var. Sound. Yeryüzünde bir sürü enstrümanist var ama kendini çalan
0: evet, evet.
1: Çok az.
0: Mesela cazda da çok şey.

0: Nedir bu yaygındır mesela tenor saks çalar Stan Getz mesela diyorum ki Stan Getz çalıyor çünkü beyazdır çünkü
1: Evet.
0: ama muhteşemdir veya cazda John Coltrane çaldığı zaman tenorda ona da derim ki bu da John Coltrane o da
1: Ya.
0: siyahidir çünkü ama bizde de var işte bunlar diyelim ki bu kanunda konuklar
1: O
0: sizlersiniz
1: zaman hocam
0: siz ne
1: bir Isto
0: istersiniz?
1: Çikopoko çalalım mı? Ben bunu İspanya'da besteledim dedi. Bu eseri. Çık Kore'den esinlendim. Paco de Lucía'dan esinlendim. Bir de bizim çıkmayan bir projemiz var Mısırlı Ahmet. Paco de Lucía
0: Evet.
1: çıkmayacak da. Ben belki öldükten sonra.
0: Olan Allah Allah.
1: Ama çünkü neden biliyor musun? Maalesef. Yani bizim ülkemizde maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum. Bizim ülkemizde hakikatler çok değerli değil. Hakikat çok değerli bir şey değil yani dedi. O yüzden ben onu paylaşıp YouTube'da ya da orada burada böyle hani yabana gitmesini istemiyorum.
0: Gitmeyecektir merak etme.
1: Ben
0: Kaydet,
1: öldükten sonra paylaşılsın.
0: kaydedilmesin.
1: Ne hali varsa ben de görmeyeyim bari. Güzelse güzel, değilse
0: Dur, o
1: değil.
0: kadar ileri gittim. Daha çok güzel şeyler yapacağız.
1: İnşallah, inşallah. Ama öyle bir eser yaptık işte Çikopako diye. Hem Çık Kore'den hem Paco de Lucía'dan biraz da benden böyle karışık mix bir şey yaptık. Onu çalalım
0: E onu dinleyelim.
1: Aytaç'la. He? Çalalım
0: Ben
1: mı
0: hiç
1: Aytaç?
0: ilk defa dinleyeceğim, bilmiyorum.
1: O zaman dinle dedi. Katılmak istediğin yerde de
0: Okey, anlaştık.
1: gir boz kendini.
0: Tamam.

0: Allah Allah.
1: Tesadüf.
0: Bu ne diyor ya, provasız hiçbir şey siz.
1: Valla takipteydim.
0: Valla Burhan abi, kendi kendine gidiyor sanki eller böyle. Sen bakıyorum sana, sen başka bir dünyadasın, eller başka bir dünya.
1: Arada bir çarpışıyorum sizinle böyle. Ama maksat da bu zaten. Hem her zaman
0: ben seni alkışlıyorum dede, bravo. Vallahi hiç çevirmeden çalıyor adam. Ya, böyle bir şey yok.
1: Değerli izleyiciler, olur böyle böyle küçük küçük çarpışmalar ama önemli sonuçta yine beraberdik değil mi?
0: Dede, çarpışmadan olur mu ya?
1: Olur mu? Crossover.
0: Big Bang denilen mevzu, çarpışmalar, malpışmalar, bu evren nasıl oluştu yani?
1: Ya bir bu arada da vakit nasıl geçti gördünüz mü? Evet.
0: Vallahi çabuk. Hakikaten.
1: Farkındasınız değil mi değerli izleyiciler? Tekrar huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Aytaç Doğan kardeşimize, kanun üstadımız. Üstad, üstadı azam demek lazım. Yani
0: kanun kitabını da tekrar yazan adam.
1: Maşallah. Ve İsmail Tunç Bilek, o da evet, sazın üstadı, üstadı azam. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz değil mi?
2: Gidiyoruz evet.
1: Aya
0: gidelim
1: kadar
0: mi?
1: Gidiyoruz.

öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle, öyle bir meziyeti var.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi, Salı TRT Müzik'te.

Orkestraların lider ruhlu, yol gösterici, gizli kahramanıdır oboa. Adı hemen herkes tarafından bilinse de sesi ve yetenekleri çok da bilinmez. Oysa senfonik müziğin en sevilen seslerinden biridir. Çoğunlukla abanoz ağacından ya da ebonit adı verilen özel ve sert bir plastik türünden yapılır. Flüt, klarinet, fagot ve saksofonla birlikte tahta üflemeli çalgılar grubunda yer alır. Görünüşü her ne kadar klarineti andırsa da özellikleri ve çalış teknikleri çok farklıdır. Uzunluğu 60 santim olan oboa, alt kısma doğru genişleyen konik bir biçimdedir. Kalak, alt gövde ve üst gövde olmak üzere 3 bölümden oluşur. Çift yapraklı kamışla çalınır. İnce sesli bir çalgı olduğundan notası sol anahtarı üzerinde yazılır. Boyutu küçük olmasına rağmen ses aralığı en geniş çalgılardan biri olan oboa, yaklaşık 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Oboa'nın kökeni M.Ö. 2800'lü yıllara kadar uzanır. Antik uygarlıklarda kullanılan pek çok üflemeli çalgı oboa'nın öncülleri olsa da, bildiğimiz oboa ilk kez 17. yüzyılda barok dönemde Fransız müzisyenler Jean Hotteterre ve Michel Philidor tarafından icat edilir. Şaum adı verilen ve şimşirden yapılmış bu oboa'nın klasik dönemde tuş ve nota sayıları artar. Bach, Fischer, Kozelu, Lebrun gibi bestecilerin en önem verdiği enstrümanlardan biri olur. Oboa asıl gelişimini 19. yüzyılda yaşar. Özellikle Paris'te Thiebert ailesi tarafından geliştirilen sistemlerle bugünkü şeklini alır. Mozart, Haydn, Vivaldi, Beethoven gibi büyük bestecilerin ona özel yazdığı konçertolarla orkestraların en popüler çalgısı haline gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk kez 19. yüzyılda Müzikayı Humayun'da boy gösteren oboa'nın ilk temsilcisi, oboacı Pazı Osman Bey olur. Ancak onu Türk senfonik müziğinde en etkili biçimde kullanan 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Muammer Sun'dur. Her ne kadar bir klasik müzik çalgısı olsa da, bluzdan caza, rock'tan pop'a hemen her müzik türünde kullanılmıştır. Ülkemizde de yerel müziklerin modern yorumlarında oboa varlığıyla değer katmıştır. Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz şarkısının giriş bölümünde olduğu

Kimi zaman şiir, kimi zaman coşku, kimi zaman hüzün, kimi zaman aşktır o boğa. Gücünü soluktan alıp, sesini her zaman en uzaklara duyurur.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Ama
1: oturttunuz
0: yani.
1: Beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım Üzgünüm muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri,
1: Gara Zeynep Tanrı'nın
0: da sözleri.
1: Tabii.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun
1: Tabii
0: valla.
1: ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye?
0: Hangi
1: Hayat
0: müziği
1: yordu.
0: okuyor ki?
1: Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere
0: Tabii.
1: anlatıyor ki, yani her cümle ayrı bir hikaye aslında ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki o duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaşlandıkça daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: daha bir yaşıyorsun. O zaman
0: Ya.
1: bir de korku var bende. Yani Garo abi, stüdyoya
0: Ya, değil
1: giriyoruz.
0: mi?
1: Başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat
0: Tabii.
1: çalıştım ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni
0: Sanatçının.
1: hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var.
0: Tabii.
1: Işıkları da kapattırırdı. O
0: Tabii.
1: titreme geçiyordu o
0: Tabii.
1: zaman. Sonra da dinleme şansın yok.
0: Tabii.
1: Tamam, bitti. Tamam.
0: O psikoloji çok iyi biliyorlar. O
1: Çok.
0: Gar abi de çok iyi biliyor.
1: Çok
0: Gar
1: rahat
0: abi çok
1: çalıştım.
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Gar abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun.
1: Zeynep de
0: Zeynep'le çok
1: ya,
0: sık karşılaşıyoruz sürekli.
1: anlatabilir miyim?
0: Gar
1: Şimdi şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: Evet, çok düz.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş ayarsın. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum
0: Değil
1: kendimi.
0: mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
0: Kaç sene
1: çalışıyorum.
0: geçti? 32 sene
1: Garo
0: geçmiş.
1: abim,
0: 32
1: Zeynep,
0: yıl.
1: Aysel Gürel, Seda
0: Aysel'cim.
1: Akay, haklarını
0: Vay,
1: ödeyemem
0: vay canım
1: onların.
0: benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da
1: Öf,
0: bayılıyorum.
1: var ya.
0: Biz seni sahnede zor tutuyoruz. Tabii
1: Cilveli
0: yani
1: şarkı.
0: bizi ilk defa seyredenler gerçi 90'lar sahnesinde bir yere geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil.
1: Hayır, şu
0: Muhteşem bir
1: anda
0: enerjin
1: çok
0: var.
1: kibar oturuyorum ya. Bir
0: Evet, değil mi?
1: tuhaf
0: Sen de
1: geldim
0: alışkın
1: kendime.
0: değilsin. Seni
1: Yok.
0: bıraksak burada tabii ki yani dolaşırsın. Ya
1: Çok çok
0: enerjin.
1: fena. İyi ki bırakmadınız ya. Böyle iyi.
0: Böyle güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek
1: O
0: enerjiyle.
1: zaman haydi gel
0: Şefim.
1: kolay kolay. Aysel Gürel'e
0: Aysel Gürel.
1: sevgiyle, özlemle.
0: Canım benim.

0: Helal.
1: Muhteşem enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak ben seni tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Cale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna ya tabii. Da şey tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın İlk dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin bazen
1: maşallah
0: 10
1: ya.
0: Bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum mesela. Çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah. 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi? Daha güzel.
0: Yok yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata yaşa. Bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan Allah böyle birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi.
1: Aa,
0: hiç çekinmedin. Hiç.
1: Yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade yani. Ederken gözlerinle doğru ya, ifade etmen lazım. Be. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim
1: ben de
0: naçizane.
1: Şunlar kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum, hoşuma
0: değilim.
1: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde... Seni çok seven hayranların tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye, ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu.
0: Evet.
1: Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım.
1: Yani
0: söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla, ama tek sahnelerinde söylüyor.
1: Kabul etmiyoruz Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
1: Ama... Şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
0: çok
1: bundan
0: önemli.
1: Mahrum mı
0: evet.
1: Kalsınlar
0: yine
1: güzel
0: Zeynep
1: şarkıdan?
0: Yine Zeynep Talu, Garo Mafyan şarkısı.
1: İkili yine, tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya.
1: Dair şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Var tam, abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Yani öyle. Sesimin tınısı, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a da selamlar
1: söylüyorum.
0: Olsun.
1: Sevgiler, selamlar.
0: 33 sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya, çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim? Hakan
1: Şefimiz ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın
1: çok
0: güzel
1: sevimli
0: şarkıları
1: şarkı
0: var.
1: Ya.
0: Çok tatlı
1: evet
0: Kenan
1: ya.
0: İyi ki bu şarkıları
1: Kenan
0: yazmışsın.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözü.
1: Rahmetle, sevgiyle
0: inanılmaz bir
1: sözleri. Çok.
0: Ben bayılıyorum yani.
1: Müthiş.
0: Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarı taşırmaları, insanlara duyurmaları, ses ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani. Oturmuş.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. Şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. Değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim
0: iş.
1: Yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan yani, olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle biraz şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
1: Düşünsene.
0: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de bambaşka bir şey tınladığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir. Kaç yıl devirdi? 40 yıl devirdi? 45 yıl devirdi?
1: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
0: Onlardan bir tanesi. Çok severim ben ya. Bunu bir 15-20 yıldır çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğin gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkıda
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki. Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat. Şehracığım. Canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: İnanılmaz.
1: en
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkı
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi
0: Aa, değil mi?
1: gönderiyoruz.
0: Tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda
1: yorumlayamam ama ben hani Jalet adında
0: Hanımcığım. Olur
1: naçizane kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana...
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: süpersin ya. Vallahi bayılıyorum enerjine.
1: Ya biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne ya, alışkanlığı süper. Böyle paldır küldür girmiş olabilirim.
0: Vallahi bugün oturduğun yerde şarkı söylemem bile muhteşem. Yani mucize benim için.
1: Mucize yani. Mucize yani. Bu şarkıda düşünebiliyor musun beni?
0: Kıpır kıpırdık şu anda. Burada böyle dolanıyorduk. Cehaleye tutamayız. Yani çok vallahi muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Vallahi. Bazı solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesi.
1: Çok
0: gerçekten
1: teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım.
0: Bazen
1: arkadaş.
0: Bazen işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Hemen, gerçi oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür.
1: Kaç, 30 sene geçti. Şükür ya. Evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın
0: İnşallah
1: yani.
0: İnşallah güzel zamanlarımız
1: alıyorum.
0: Olsun beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: yani,
1: alıyorum inan.
0: Senle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun
1: canım.
0: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim
1: çok
0: herkesin yanında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Canım arkadaş.
0: TRT Müzik ekranlarında Ümit şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
1: evet,
0: ki elimizde.
1: Evet bu akşam Kenan'dan gidiyoruz.
0: Ben de vokal yaparım.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
0: Nakaratına eşlik ederim. Yani,
1: tamam.
0: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
1: Peki tamam.
0: Ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor, başka güzel.
1: Coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin
1: Vallahi
0: coşmalarını.
1: en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni
1: Canım
0: sahnedeyken de.
1: ya çok
0: Vay
1: eğleniyoruz
0: be.
1: ya.
0: Şimdi çok değerli bir söz yazarı, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne güzel
1: Ozan,
0: eserler
1: Ozan.
0: yazdı, ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yıl devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yılı rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Günde Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler
0: şarkı
1: ve
0: ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar,
1: sade.
0: aynen öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Benim
1: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle bu akşam TRT Müzik'te.
2: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
3: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
4: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
2: Allah Allah.
4: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün. Bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ olsunlar.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada. Bir
0: Ha.
1: hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu nakille
0: Ha.
1: ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok
1: Bir
0: güzel naklettiniz bize. Sağ olun.
1: sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanul
0: Fuzuli,
1: Şuera
0: Fuzuli Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretleri'ne ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da
1: Çok,
0: yakışıyor Oğaz'a. Fuzuli Hazretleri. Çok
1: evet.
0: yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: Oğaz'ına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince.

0: Yar için ayare minnet ettiğim aybeyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor, senin için, yar için
1: Tamam.
0: ayare minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kapım
0: mesele
1: bade
0: var orada?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi okur.
1: Tabii.
0: Biz şurada, yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir.
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyt okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne gösterdi.
0: Peki. Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok
0: yaparlar.
1: var ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur.
1: Tabii
0: Çok
1: tabii doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi, bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk, o yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya.

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah.
0: Gönlüne sağlık kardeşim.
1: Sağ olun
0: Çok
1: efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya,
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya,
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim,
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah, tabii, tabii efendim, Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya, o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısır Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kure bir insan. Hacı Baba
1: Hüseynov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugam hanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşığı
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç, çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var.
0: evet,
1: Aruz'da şiirler
0: evet,
1: yazıyor
0: evet.
1: efendim.
0: Çok
1: Acayip.
0: korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış. Evet. Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremez. O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki. Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim.
0: Tabii
1: işte.
0: Ya işte, hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela Azerbaycan'da.
1: Tabii.
0: Niye? Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozlağını okuyacaksa, bir adam avşar bozlağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez. Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozlağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa, ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazel hanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiyeyle bazı şeyleri öğrenmek lazım. Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O senin maharetin ve o senin meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım, öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte bakın, şimdi Azerbaycan'da
1: şimdi her şey elimizde artık, buyurdunuz ya.
0: Bütün toylarında ve düğünlerinde, Boracığım, bütün toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir düğün olamaz ya. Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm ayrı yani. Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar. Bizde her şey karma karışık. Yani onun için...
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: Yani,
1: kimin bu zeybek?
0: Evet, tabii.
1: O zaman
0: ne bu diyeceğiz? Coğrafyanın yani, buranın mirası yani.
1: Sen niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi, onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans, neydi belirsiz bir şarkı, bununla düğün yapıyorsunuz.
0: İşte, ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok.

0: şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da öyle.
0: Evet. Yani her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip çıkmakta. Şimdi tabii
1: Neredeyiz?
0: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu, İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretlerinin neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim
1: Dinleyelim
0: bakalım.
1: efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet,
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti yani.
1: Bu tamamen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun çok enteresan ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabzetti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz. Gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim.
0: Evet.
1: Sağ olun.

0: Sinan Özen. Sinan Özen'le senle benle müzikal oyun öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: arkadaşım. Gülizay'la Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
3: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
4: Dombra sazın esken ataylar, enesine esperken anaylar.
3: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındayız. Sizin kanalınızdayız. Sizin programınızdayız. Senin şarkınla, sevgili Esra İçöz'le birlikte çok güzel bir repertuarla sizler için buradayız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz senin şarkına. Yine biz sizleri çok özledik. Yine sizin için bu süreçte çok güzel şarkılar, eserler hazırladık. Hatta dedik ki rüya gibi her hatıra, ağlama değmez hayat diye başlayalım. Şöyle güzel dileklerle size selamlar gönderelim dedik.
0: Evet.
1: Ve karşınızdayız efendim. Başladık bile.
0: Evet, başladık. İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet. Sonra evet. İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz solo
0: eserleri. Evet efendim, ben solo şarkılarımızı başlatalım ve bir mesai arkadaşımızın bestesi. Çok
1: evet,
0: yakın
1: Cengiz
0: olduğum.
1: Cengiz Han'ın şarkısı evet, değil mi? Harika.
0: Bir Cengiz Han Sönmez bestesiyle, bir Hicaz şarkıyla başlayalım. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Al Kalbimi diye bir şarkı programımızda ilk defa okunacak. Okumaya çalışalım.
1: Ben hiç dinlemedim, merakla.
0: Sonra Yusuf Nalkesen'le devam ediyoruz.
1: Harika.
0: Efendim.
1: Dinliyoruz.
0: Peki, kıymetli şefim Onur Özel Çağlayan ve tüm orkestramıza da şimdiden minnetimizi, teşekkürümüzü sunalım efendim. İyi ki varlar. Öyleyse başlayalım. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Kıymetli icranız için. Buradan yine Hüseyin Balkancı'ya güfte için ve beste için kıymetli dostum, kıymetli abim Cengiz Han Sönmez'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Okumaya çalıştık efendim. Bir Yusuf Nalkesen bestesiyle devam ediyoruz. Birlikte okumayı murad ediyoruz. Çünkü o niyetle repertuara konulmuş bir eser. Herhalde 7'den 70'e herkes eşlik edecek diye düşünüyorum. Okumaya çalışalım efendim. Evet kıymetli şefim.

0: Bravo. Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Ne güzel iki Hicaz eser.
1: Evet.
0: Cengiz Hancı'ma ben de buradan sevgiler gönderiyorum ve Doktor Hüseyin Balkancı'ya selamlar, saygılar, gönlünüze efendim. Sağlık.
1: Evet, kıymetli Esra'cığım, ancak bu kadar yaklaşabildim tonunuza, mendilimle.
0: Bence iyi. Yine başarılı. Başarılı mi? Buldum. Ekranda peki. Bakalım, güzel
1: yeterli
0: duruyor.
1: Buldu beni, sağ olsun. Yüzüğümü takmayı unutmuşum, dur onu da takayım.
0: Şimdi tam oldu.
1: Şimdi tamam olduk.
0: Tamam. Emeğine sağlık, ne diyelim.
1: Evet, elimden geleni
0: bak,
1: yapıyorum.
0: Bak monitörde çok daha güzel duruyor, bakalım.
1: Ne demek yani, canlıda güzel durmuyor mu Esra?
0: Hayır hayır, sen içine sinmemişti ya, acaba koyu mu demişti.
1: Tam tonunu tutturamadım diye üzülmüştüm.
0: Hayır, tam
1: efendim.
0: Bence tutmuş gibi duruyor.
1: Tutmuş
0: tam
1: gibi
0: tutmuş duruyor. Efendim.
1: Çaktırmayınız efendim. Evet.
0: Tutmuş.
1: Çaktırmayınız.
0: Harika.
1: Peki gönlüne ne sağ dinleyeceğiz? Galiba bugün Kürlücezkar duydum ben.
0: Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi.
0: Kardeş eyvallah. Makamlar çok evet. Yakınlar zaten. Bir Avni Anıl şarkısı. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait.
1: Evet.
0: İkincisi de İsmet Nedim eseri. Birincisi, sen de çok seversin o şarkıyı.
1: Evet.
0: Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan. Diyerek başlayalım istersen.
1: Buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurunuz.

0: Ellerinize sağlık. Bu şarkının beste ve güftesi Metin Eryüre'ye ait. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Sahneye yavaşça çıkıyorum.
0: Ne kadar Serkan, naziksin.
1: Serkan kardeş bir klip çekti size. Nur topu gibi bir klibiniz oldu.
0: Ne mutlu. Yönetmenimiz evet. Her zaman yapıyor bunu, her sağ zaman olsun. Evet,
1: maşallah.
0: Uygun şarkılarda.
1: O derinlik, evet. Işık şovları. Bak, kıskanmıyorum.
0: Heyecanla izleyeceğim.
1: Kıskanmıyorum. Bak ne güzel.
0: Evet, artık kıskanmayacağına söz verdin zaten.
1: O hafta.
0: Hani müzikal anlamda sözleşmiştik.
1: O haftalık değil miydi o?
0: Yok, hep.